sevgilim. Gel dedin de gelmedim. Daha senden vazgeçmiş değilim. Beni bul dedin de bulmadım. Dallarımı kırdılar, beni senden ayırdılar. Suçsuz günahsız yere kanımıza girdi.

gidemezsin. Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerim de sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün, bir güldürsün.

adım kalbime yazılmış. Üstü kanımla çizilmiş. Adım kalbime yazılmış. Üstü kanımla çizilmiş. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

hakkım varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Hakkım varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

Biliyorum sen yine parmak uçlarında üşüyorsun. Aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat. Ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangın parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayız.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Çamlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektör

0: güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Gül İnşaat reklam.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469
1: Çakır Otolastik, Lasse ve

hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Gül İnşaat reklamları sondu.

yakandım. Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize, eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
0: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüy kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi ünvanıyla Mareşal rütbesi verilişinin 105. yıl dönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Kültür Sitesi Atatürk Amfisi'nde tören düzenlendi. Törene katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 40 yılı aşkın süredir enerjimizi, kaynaklarımızı ve en acısı evlatlarımızı bizden alan terör belasından tamamen kurtulmak için yürütülen terörsüz Türkiye sürecini devletimizin gücünden ve milletimizin hassasiyetlerinden hiçbir şekilde taviz vermeden titiz bir şekilde yürütmekteyiz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumuna ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin sahip olduğu kurumsal tecrübe ve saha birikimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile paylaşmaya, Kıbrıs Türk'ünün çocuklarını bağımlılığın her türünden koruyacak çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Yaş sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheli tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin ise aranmasına devam edildiği öğrenildi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 110.060 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturuculara ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. Ankara'da FETÖ-PDY'nin gaybubet evlerinde saklandıkları ve bu evlerde saklanan kişilere finansal destek sağladıkları belirlenen 7 şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalanıp tutuklandı.
2: Spor.
1: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu. Tedavileri süren Lemina, Singo ve Osimhen'le aşil tendonunda ağrı hisseden Kaan Ayhan kamp kadrosuna alınmadı. Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü saat 17'de Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Melt Müldür dün gerçekleştirilen antrenmanda aldığı darbe sonucunda çalışmayı yarıda bırakmıştı. MR görüntülenmesi yapılan milli futbolcunun menisküsünde yırtık tespit edildi. Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa sahasında Tümosan Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 10'a, Konyaspor'sa 4'e yükseltti. Euroleague Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe Tarfin Yunan ekibi Olympiakos'a 92-90 mağlup oldu. Olympiakos finalde Dubai Basket Real Madrid karşılaşmasının kazananıyla karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler ise mağlup olan takımla üçüncülük maçına çıkacak.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Hatay çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Gül İnşaat reklam.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi unvanı ile Mareşal rütbesi verilişinin 105. yıl dönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Kültür Sitesi Atatürk Amfisi'nde tören düzenlendi. Törene katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 40 yılı aşkın süredir enerjimizi, kaynaklarımızı ve en acısı evlatlarımızı bizden alan terör belasından tamamen kurtulmak için yürütülen terörsüz Türkiye sürecini devletimizin gücünden ve milletimizin hassasiyetlerinden hiçbir şekilde taviz vermeden titiz bir şekilde yürütmekteyiz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumuna ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin sahip olduğu kurumsal tecrübe ve saha birikimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile paylaşmaya, Kıbrıs Türk'ünün çocuklarını bağımlılığın her türünden koruyacak çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Yaş sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheli tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin ise aranmasına devam edildiği öğrenildi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 110.060 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturuculara ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. Ankara'da FETÖ-PDY'nin gaybubet evlerinde saklandıkları ve bu evlerde saklanan kişilere finansal destek sağladıkları belirlenen 7 şüpheli Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalanıp tutuklandı.
2: Spor.
1: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu. Tedavileri süren Lemina, Singo ve Osimhen'le aşil tendonunda ağrı hisseden Kaan Ayhan kamp kadrosuna alınmadı. Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü saat 17'de Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Melt Müldür dün gerçekleştirilen antrenmanda aldığı darbe sonucunda çalışmayı yarıda bırakmıştı. MR görüntülenmesi yapılan milli futbolcunun menisküsünde yırtık tespit edildi. Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa sahasında Tümosan Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 10'a, Konyaspor'sa 4'e yükseltti. Euroleague Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe Tarfin Yunan ekibi Olympiakos'a 92-90 mağlup oldu. Olympiakos finalde Dubai Basket Real Madrid karşılaşmasının kazananıyla karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler ise mağlup olan takımla üçüncülük maçına çıkacak.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki ile Hatay çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, tıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
3: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
5: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
6: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: in değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 5544. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi, 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy, Samsun. Camlı Bel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
3: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bilmediğim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

kutba giden bir geminin sergüzeştini. Sen de ben kumarbaz macerası keşiflerin. Sen de uzaklığı, sen de ben imkansızlığı seviyorum gül. Güneşli bir ormana dalar gibi dalmak gözlerine. Ve kan ter içinde aç ve öfkeli. Ve bir avcı iştahıyla etini dişlemek senin. Sen de ben imkansızlığı seviyorum.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Asilon Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilon Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi ünvanıyla Mareşal rütbesi verilişinin 105. yıl dönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Kültür Sitesi Atatürk Amfisi'nde tören düzenlendi. Törene katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 40 yılı aşkın süredir enerjimizi, kaynaklarımızı ve en acısı evlatlarımızı bizden alan terör belasından tamamen kurtulmak için yürütülen terörsüz Türkiye sürecini devletimizin gücünden ve milletimizin hassasiyetlerinden hiçbir şekilde taviz vermeden titiz bir şekilde yürütmekteyiz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumuna ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin sahip olduğu kurumsal tecrübe ve saha birikimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile paylaşmaya, Kıbrıs Türk'ünün çocuklarını bağımlılığın her türünden koruyacak çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Yaş sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheli tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin ise aranmasına devam edildiği öğrenildi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 110.060 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturuculara ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. Ankara'da FETÖ-PDY'nin gaybubet evlerinde saklandıkları ve bu evlerde saklanan kişilere finansal destek sağladıkları belirlenen 7 şüpheli Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalanıp tutuklandı.
2: Spor.
1: Trendoğlu Süper Lig'in 6. haftasında bugün Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu. Tedavileri süren Lemina, Singo ve Osimhen'le aşil tendonunda ağrı hisseden Kaan Ayhan kamp kadrosuna alınmadı. Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü saat 17'de Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Melt Müldür dün gerçekleştirilen antrenmanda aldığı darbe sonucunda çalışmayı yarıda bırakmıştı. MR görüntülenmesi yapılan milli futbolcunun menisküsünde yırtık tespit edildi. Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa sahasında Tümosan Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 10'a, Konyaspor'sa 4'e yükseltti. EuroLeague Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe Tarfin Yunan ekibi Olympiakos'a 92-90 mağlup oldu. Olympiakos finalde Dubai Basket Real Madrid karşılaşmasının kazananıyla karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler ise mağlup olan takımla üçüncülük maçına çıkacak.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevki ile Hatay çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde mevsim normallerini 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Kabul et, sonu yoktu, bir gün ayrılacaktık. Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık. Kabul et, suçunu senin de var. Hataların çalmıştı

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
4: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Çatalarmut.com'a gene. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komagene'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatalarmut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166 Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

ister fırtınalar kopsun, yüreğimin her köşesi paramparça olsun isterse. Ben de unuturum, ben de unuturum senin gibi.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi ünvanıyla Mareşal rütbesi verilişinin 105. yıl dönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Kültür Sitesi Atatürk Amfisi'nde tören düzenlendi. Törene katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 40 yılı aşkın süredir enerjimizi, kaynaklarımızı ve en acısı evlatlarımızı bizden alan terör belasından tamamen kurtulmak için yürütülen terörsüz Türkiye sürecini devletimizin gücünden ve milletimizin hassasiyetlerinden hiçbir şekilde taviz vermeden titiz bir şekilde yürütmekteyiz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumuna ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin sahip olduğu kurumsal tecrübe ve saha birikimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile paylaşmaya, Kıbrıs Türk'ünün çocuklarını bağımlılığın her türünden koruyacak çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Yaş sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheli tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin ise aranmasına devam edildiği öğrenildi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 110.060 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturuculara ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. Ankara'da FETÖ-PDY'nin gaybubet evlerinde saklandıkları ve bu evlerde saklanan kişilere finansal destek sağladıkları belirlenen 7 şüpheli Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalanıp tutuklandı.
2: Spor.
1: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu. Tedavileri süren Lemina, Singo ve Osimhen'le aşil tendonunda ağrı hisseden Kaan Ayhan kamp kadrosuna alınmadı. Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü saat 17'de Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Melt Müldür dün gerçekleştirilen antrenmanda aldığı darbe sonucunda çalışmayı yarıda bırakmıştı. MR görüntülenmesi yapılan milli futbolcunun menisküsünde yırtık tespit edildi. Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa sahasında TÜMOSAN Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 10'a, Konyaspor'sa 4'e yükseltti. EuroLeague Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe Tarfin Yunan ekibi Olympiakos'a 92-90 mağlup oldu. Olympiakos finalde Dubai Basket Real Madrid karşılaşmasının kazananıyla karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler ise mağlup olan takımla üçüncülük maçına çıkacak.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevki ile Hatay çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde mevsim normallerini 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
1: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
2: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.

gitmez sevgilim. Hayat bugün gelir, harcarlar

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, Et Atakent Dönercisi.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
3: Asilon Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilon Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları o

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi unvanıyla Mareşal rütbesi verilişinin 105. yıl dönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Kültür Sitesi Atatürk Amfisi'nde tören düzenlendi. Törene katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 40 yılı aşkın süredir enerjimizi, kaynaklarımızı ve en acısı evlatlarımızı bizden alan terör belasından tamamen kurtulmak için yürütülen terörsüz Türkiye sürecini devletimizin gücünden ve milletimizin hassasiyetlerinden hiçbir şekilde taviz vermeden titiz bir şekilde yürütmekteyiz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumuna ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin sahip olduğu kurumsal tecrübe ve saha birikimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile paylaşmaya, Kıbrıs Türk'ünün çocuklarını bağımlılığın her türünden koruyacak çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Yaş sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheli tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin ise aranmasına devam edildiği öğrenildi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 110.060 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturuculara ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. Ankara'da FETÖ-PDY'nin gaybubet evlerinde saklandıkları ve bu evlerde saklanan kişilere finansal destek sağladıkları belirlenen 7 şüpheli Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalanıp tutuklandı.
2: Spor.
1: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu. Tedavileri süren Lemina, Singo ve Osimhen'le aşil tendonunda ağrı hisseden Kaan Ayhan kamp kadrosuna alınmadı. Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü saat 17'de Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Melt Müldür dün gerçekleştirilen antrenmanda aldığı darbe sonucunda çalışmayı yarıda bırakmıştı. MR görüntülenmesi yapılan milli futbolcunun menisküsünde yırtık tespit edildi. Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa sahasında Tümosan Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 10'a, Konyaspor'sa 4'e yükseltti. EuroLeague Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe Tarfin Yunan ekibi Olympiakos'a 92-90 mağlup oldu. Olympiakos finalde Dubai Basket Real Madrid karşılaşmasının kazananıyla karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler ise mağlup olan takımla üçüncülük maçına çıkacak.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Hatay çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde mevsim normalleri 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

hazır adak dayanmaz demiştim. Cepten yedik ve senle bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gir yılanı koynuma.

0: Nefsi peşkeş çekenleri aşk affetmez.
1: Mentes gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Çatalarmut.com'a gene. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komagene'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatalarmut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
1: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.

0: Grup İnşaat reklamları sunar. İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

Bana bir haller oldu, bilemez. Kitaplarımı okullara dağıttım. Dolma kalemlerimi postacıya hediye ettim. Oyuncak arabalarımı çocuklara verdim. Bir sahil kasabasına yerleştim. Artık şiir yazmıyor. İçimdeki hüzün denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu, bilemez. Adını kalbimin en dibine yazdım. Silemezsin.

0: Murat yayında Ferrari saatlerdesiniz.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Aksu Moda ve Ayakkabı Ferrari saatleri sunar.
2: Aksu Moda ile yeni tarzınız burada. En yeni eşofman takımları ve orijinal ayakkabılarla dolu dünyamıza hoş geldiniz. Moda ve konforun buluştuğu nokta olan Aksu Moda ve Ayakkabı'yla tarzınızı en üst seviyeye çıkarmaya hazır mısınız? Hem sokak stilinizi tamamlayacak hem de spor yaparken rahatlığınızı sağlayacak ürünlerimizle tarzınızı her alanda konuşturabilirsiniz. Karadeniz Mahallesi Divitçioğlu Caddesi numara 57 İlk Adım Samsun. Instagram Aksu Moda.
1: Aksu Moda ve Ayakkabı Ferrari saatleri sunar.

0: Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
4: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
5: Firari Saatler'desiniz.
6: Murat yayında.
0: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.
6: Murat.

İşte sevgili dostlar, selamlar sevgiler herkese. Evet, yine 105.0 frekanslarından Tutku FM'den herkese kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Kader Mahkum İstek programıyla ben de tabii ki DJ'yiz Murat'la olan biteriz startını alıyor. Gecenin ta ileriki saatlerine kadar buradayım sevgili dostlar. Gece 12'ye kadar buradayız. Uzun bir saat. Buradan sesleneceğiz. Tüm dostlarımıza selamlarımızı yollayacağız, ileteceğiz. Evet, işte güzel şarkılar var. İstekler de yavaş yavaş gelmeye başladı. WhatsApp istek hattı devrede. Ve bu arada Instagram adreslerini takip etmeyi unutmuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor arkadaşlar. Evet, DJ Murat yazıyorsunuz. Sayfayı ekliyorsunuz. Sonra da son paylaşımlara beğeni yapıyorsunuz. Bakacağım sayfadaki beğenilere birazdan, kimler çok beğeni yapmış. Evet, takip alın yalnız sayfayı. Takip etmeyenler de takip etsinler arkadaşlar. Instagram önemli artık, biliyorsunuz.

Evet, şunu da hatırlatayım bu arada. Yani, takip edin yani arkadaşlar. Bakın, takipsizlik olmuyor. Bazı arkadaşlar bana istek atıyorlar, sonrasında çıkıyorlar istekten. Ben takip etmişim gibi. Ne oluyor anlayamadım yani. Niye böyle yapıyorlar? Kimseye bir şey yazmıyoruz ki arkadaşlar. Sadece takip edin, beğenin diyoruz. Biz kimseye bir mesaj atıyoruz. Ne yazıyoruz? Yazmayız da, öyle bir huyumuz yok. Onlar yazıyorlar, istek istiyorlar, soru soruyorlar. Bilgi amaçlı her şeyi soruyorlar. Ben hepsine cevap veriyorum arkadaşlar. Kimseye bir şey yazmıyoruz, emin olun yani. Rahatsızlık asla olmaz bizde. Evet, Instagram adresim DJ Murat. Bu önemli, onun için üstünde çok duruyorum. Bu aralar Instagram'ı özellikle paylaşımlardan takip edin diye yani. Evet, öncelikli listeyle startımı veriyorum programa. Evet, öncelikli bir listemiz var. Dün akşam sevgili İlker Ölmez abimle birlikteydim. Evet, İlker Ölmez abim bu arada tüm dostlarına, kardeşlerine çok selamları var. İletmemi istemişti. Evet, bugün sevgili Mirhan'la, Nazım Bilgin'le birlikteydim. Kahvaltıda. Kahvaltı yaptık kardeşlerimle, uzun zamandan sonra özlemiştik. Dertleştik, sohbetleştik. Bu arada tüm dostlarına, kardeşlerine çok selam yolladı Nazım Bilgin ve Mirhan Seyal tarafından da iletildi. Onları da sevgili olsun. Şu an araçta beni dinliyorlarmış. Arkadaşlarına da selam olsun. Birazdan isteklerini yollayacağım. Onlara da selamlarımı iletiyorum. Evet, bu arada yine Bediran Şenol kardeşimle biraz önce aradı ama Bediran, valla arkadaşlar bir şey yazmadılar. Yazanları da zaten benim telefonum olanlar, ben görmezsem engelliyorum. Öyle uyum var. Direkt isim versinler yani. Evet, şöyle bakıyorum. Sevgili İlker abimize buradan Merdo, sevgili Mert Tekin'e özellikle kardeşime selamlar olsun. Bediran Olgun yeğenime selamlar olsun. Doğukan Bayrak, Fatih Demet, Uğur Demiröz'e, Samet Ayna, Samet Polat, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin, Arman Zaymoğlu, Murat Han, Zafer Kaya, Seyitan Demir, Serkan Aksu, Mustafa Sarı, Coşkun Kabadayı'nın çok selamları var Mustafa Sarı'ya ve Çantacı Turgay, evet, Emre Burgan'a özellikle çok selam söylemiş, iletmemi istemişti. Ve yine Dincar Çarıkçı kardeşime de buradan, Emrah Yıldırım, sizlere de selamlar olsun, kardeşlerime de selam sevgiyle programıma başlayacağım. Evet, istekler geliyor, hızlı bir şekilde onları da yollayacağım birazdan. Tabii ki önce bir şarkı geliyor, sonrasında ben isteklere başlayacağım arkadaşlar. İşte güzel bir Ali Kırık şarkısıyla programımızın startını verelim. Sevgili Samet Ayna kardeşim sağ olsun, o devamlı arıyor, hatımızı soruyor. Sevgili Hakan Polat'a, DJ Şahan'a, İbrahim Korkmaz, selamlar olsun kardeşlerime. Çaki Karagüzel, sevgili kardeşim,

İyi yerlerden gelmedim biliyorum. Ayaklarım çamurlu, gözlerim bulutlu. Hayatım iyi değildi. Ne uğraştım olmadı. Ben de iyi değil.

0: En damar şarkıların en yeni adresi. Tutku FM. Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Murat yayında. Ferrari saatlerdesiniz. Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
1: Aksu Moda ve Ayakkabı Ferrari Saatleri sunar.

İşte sevgili dostlar, BTM'sin güzeli devam ediyor. Gelen mesajlarla devam ediyor tabii ki bu arada. Evet, şöyle baktığımda neler var? Tabii ki şöyle bakalım, yine gelen mesajlar var tabii ki. Onları okuyacağım. Bu arada yine gelen mesajlarla. Selamünaleyküm, ben Serkan Dadak. Abi ve kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Yavuz Görücü, Fırat Kılıca, Mücahit Ayaz'a, Abdullah Yıldız'a, Ünal Kola, Yusuf Uysal'a, Doğan Durukan, Samet Ayna, Enes Ağırkan ve Batu Tonyalı, Emir Amırık, Fahrettin Bayrak, Mustafa Yazıcı, ismini yazamadığım abi ve kardeşlere selam olsun. Adana Yandan Aç Kapıyı Gardiyan şarkısı armağan olsun diyor. Serkan Dadak yolluyor sevgili kardeşim. Evet, onlar için gidecek ve yine gelen diğer mesajlarla. Selamünaleyküm abi, Samsun C22'de yatan Abdülkadir Yıldız kardeşim, nasılsın, iyisindir, gözlerini öpüyorum seni. En yakın zamanda aramıza dönmen dileğiyle. Bediran Hamurcu, Kerim Hamurcu, Emrullah Uyar, tüm kader mahkumlarına selamlar diyor. Mesut Çelebi, Yanardağ çalar mısınız abi demiş mesajında. Evet, bu şekilde iletilmiş, onlar için gidiyor. Evet, Musa Yıldırım abimiz selamlarını yolluyor. Samet Yıldırım, Serkan Bayram'a ve Uğur Demiröz'e ve tüm dostlarına selam olsun demiş. Musa Yıldırım abimiz yollamış. Musa Yıldırım tarafından ve yine Mirya ve Arya'dan da babalarına ve annesinden de Samet Yıldırım'a çok selamlar var. İletmemizi istedi. Onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlarda selamünaleyküm, iyi yayınlar abi. Ben açık cezaevinden Ferit Usta. Kapalı cezaevinde kader birliği yaptığım tüm abi ve kardeşlerine selam olsun. Mert Tekin, Sercan Yeşilyurt, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Tüm güzel şarkılar sizinle olsun diyor. Ferit Usta yolluyor mesajı, iletmemizi istemişti. Onlar için gidiyor bu güzel istek sevgili dostlar. Evet, yine gelen mesajlar var. Selamünaleyküm abi, ben Mihran Sayal, yeni tahliye oldum. Senin aracılığıyla dostlarımızın ismini zikretmek istiyorum. Öncelikle özüm, evlat Görkem Dircan'a, can parçam Fatih Bilgin, abilerim Emrah İnan, Haluk Berber, Murat Çelik, Serkan Bişirici, Rıdvan Altuntaş, kardeşlerim Enes Karapelit, Emircan Özdemir, Kerem Sekmen, Tuna Burçakoğlu, Doğancan Aksak ve Oğuz Kaynak, başta koğuşlarda olan abi ve kardeşlerime Farican Peküözler, Özcan Karakoç'a, Cinçer Çarıkçı, Müslüm Ulaşlı, Enes Çorlu ve Can Altuntaş'a, Ali Patlar, Yasin Ay, Fatih Kobalaş ve Ünyeli Hami, Şerafettin Dirican, Umut Güdül, Nece Bostan, Emirhan Erdoğan, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Cihan Çam'a, Kadir Sirmen ve Ferhat Sirmen'e, açıkta yatan Can Parçam, Caner Can Akan, evlat Eren Çimiç, Arif Soydaş, Muhammed Gök, Beytullah Alkan, Mert Peltek, Bilal Demircioğlu, kısa kesiyoruz demiş. Hiç de kısa kesmedi Miran. Evet, Maral İmdat adlı şarkı armağan olsun demiş. Sana da teşekkür ederiz abi demişler. Miran Sayal yollamış kardeşimiz. Bugün birlikteydik Miran'la Nazım. Onlara da selamlar olsun. Şu an beni dinliyorlar. Miran Sayal ve Nazım Bilgin, Miraç Çoru, Mert Kocaman, bizden dostlarımıza çok selam olsun demiş mesajında. Evet, onlar için gidiyor. Şimdiki şarkıyı yollayacağım. Sonrasında yine ben buradayım. Diğer isteklerle hızlı bir şekilde devam edeceğiz arkadaşlar.

0: Murat yayında. Firari saatlerdesiniz. Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.
1: İşte kardeşlerim için geldi. Selamlar, sevgili olsun onlara da. Bu arada yollamış olduk tabii ki isteğini. Evet, yine gelen mesajlar dedik. Selamünaleyküm. Biz Samsun Açık'tan Umut Katkıcı, Ramazan Yonca, Emre Kaya ve Uğur Coşkun. Kapalı yatan abimiz A25'te Reşat Çoban. Ortamlara selam olsun. C3'te yatan Bektaş Bektaş kardeşimize selam olsun. Allah'a emanet olsunlar. İnşallah demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Yine ben diyor Betül değerlim diyor. Betül Kılıç yollamış. Değerlim Sefa Köse. Kimsenin bağrında gözümüz yok. Ben seninle fırtınalı günler beraber aşmaya da varım. Yeter ki biz birbirimizden vazgeçmeyelim. Tefa Seko, yaşama sebebimsin değerlim Sefa Köse'ye armağan olsun demiş mesajında. Evet, onlar için gitti. Ve yine Murat abi selam olsun. Asena Vanlıoğlu yollamış. Dostlarım Gürnür Çala, Nurtaş Gizem Tunca, Yaren Bübü, Yasemin Demirtaş, Elif Kaya, Sibel Kaya, Tansu Kaplan, Tuana Gülbulut'a, Eda Büyükdağ ve Ayten Akçelep ve Gamze Yalkovan, Aslı Duman, sizleri çok seviyorum. Dervişten Manolo şarkısı armağan olsun denmiş mesajda. Bu arada bayanlara da buradan selamlar yolluyorum kardeşlerime. Tüm koğuşlardaki dostlarınıza, kardeşlerimize gelsin gecenin güzel şarkıları. Onları da Allah kurtarsın tabii ki. Evet, onlar için de selamlarımızı yolladıktan sonra da yine gelen diğer mesajlarla devam edeceğim. Evet, bakıyorum şöyle hızlı bir şekilde saat 8'e kadar gelen mesajları yollayacağım. Selamun aleyküm, ben Samsun Açık Cezaevinden Beyki'den Metin Duman. Buradan kader birliği yaptığım kardeşlerime ve abilerime Samet Genel'e, Selçuk Aydın, Çarşamba Bafra'da Altay ve Emre Hoşgör'e, ismini sayamadığım tüm abi ve kardeşlerime, ablalarımıza Allah kurtarsın dileklerimle. Metin Duman'ın selamı yollarsan seviniriz. Yiğit Tekin'den Kofti'den şarkısı armağan olsun diyor dinleyicimiz mesajında, onlara gidiyor. Evet, bu arada Memtiz Gayrimenkul sevgili Mustafa Şancı da bizi dinliyor. Kardeşime buradan selamlar yolluyorum. Evet, işinin başında kolaylıklar diliyorum. Ona da selamlar olsun bu arada. Evet, yine gelen mesajlar var. Şimdi tabii ki yollayacağız. Hepsine yer vereceğim elimden geldiğince. Birazdan Samet, birazdan yollayacağım isteklerini. Onlara da yollayacağım. Ben Mirhan Sayal, bizim seven tüm dostlarımıza ayrı ayrı selamlar iletiyorum. İsmini yazamadım dostlarım, kusura bakmasınlar, sizi çok seviyorum. Aynı zamanda özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle diyor. Mirhan yolluyor. Mirhan ve Nazım Bilgin yolluyor. Evet, bu şekilde ve devam ediyoruz arkadaşlar. Güzel bir şarkı istendi. Biz de şarkıyı yollayacağız. İşte şarkımız.

0: solum ferman eyledi ki.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sunar.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
4: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
5: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
6: Murat yayında.
7: Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Bu kaçıncı çalınışı kapının, bu kaçıncı sendeysin başkası. Peşimden mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: çalan şarkıların en yeni adresi. Tutku FM.
1: Murat yayında.
2: Firari Saatler'desiniz.
3: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.
4: Aksu Moda ile yeni tarzınız burada. En yeni eşofman takımları ve orijinal ayakkabılarla dolu dünyamıza hoş geldiniz. Moda ve konforun buluştuğu nokta olan Aksu Moda ve Ayakkabı'yla tarzınızı en üst seviyeye çıkarmaya hazır mısınız? Hem sokak stilinizi tamamlayacak hem de spor yaparken rahatlığınızı sağlayacak ürünlerimizle tarzınızı her alanda konuşturabilirsiniz. Karadeniz Mahallesi Divitçioğlu Caddesi numara 57 İlk Adım Samsun. Instagram Aksu Moda.
5: İşte sevgili dostlar, Aksu Moda ve Ayakkabıcı'nın sunduğu Firari Saatler devam ediyor. Mikail Aksu'ya katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ve tüm kader mahkumları, dostların, kardeşlerin selamlarını iletiyor. Mikail Aksu, Fahrettin kardeşim iletmişler. Evet, güzel şarkılar, isteklerle devam ediyoruz. Bu arada sevgili Samet Aynay'a da sevgiler yolluyorum. Gönlünün tek sahibi olan diyor. Nursel Asın'a özellikle gecenin tüm güzel şarkıları armağan olsun Murat abi demiş. Evet, onu çok sevdiğini söylemiş bu arada. İletmiş, ona da armağan olsun. Ve yine gelen diğer mesajlar sevgili Samet Aynay tarafından iletilmiş. Ben Samet Aynay. Buradan ailemin kralı olan Kral Uğur Demiröz'e selam olsun ve canlarımız kanlarımız olan İbo Şeker, Berat Dişikara, Zafer Özvalcı, Mert Can Asma, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Gökhan Saf, Ufuk Algüle, Hakan Biçer, Kadir Birinci, Batuhan Aksu, Barış Semiz, Hüseyin Temel, Orçun, Orkun demiş, Gür demiş, Efe Kıl, Miraç Doğan, Recep Dişikara, Salih Can Demir, Kaan Bulut ve Kadir Demirtürk'e, Soner Özden, Emirhan Murat'a selam olsun. Uğur Demiröz'e ve kardeşlerine hasret ve özlem. İstek şarkım Güler Duman, Türkülerde Gömün Beni adlı şarkı armağan olsun. Ve yine Samet Aynay'dan buradan canım kanım abim Kral Uğur Demiröz'e selam olsun. Ve abilerim kardeşlerim olan diyor. Ercü Giral'a, Sercan Tokac'a, Uğur Vural'a, Tuncay Acar ve Güney Çakıroğlu, Engin Ündücü, Recep Candan, Enes Ulaş, Taha Ünveren, Berkan Sandıkçı, Hamdi Samet Mutlu, Mustafa Pak'a selam olsun. Yük ağır, özlem daha da ağır. Özlemler son bulduğu mutlu yarınlarda yan yana olmamız dualarıyla Uğur Demiröz'e ve kardeşlerine selam olsun demiş. Samet Aynay yollamış mesajı. Evet, yine Samet Aynay, sevdiğim huzur buldum diyor. Evet, Samet Aynay diyor ki sevdiğim huzur buldum Nursena Çalık. Bazen bir mektup olur sana sevgim, bazen gecenin sessizliğinde bir dua. Adını yazıyorum içindeki her satıra. Sende başkasını koyamıyorum bu dünyaya. Ne zaman özlesem seni, gökyüzüne bakıyorum. Aynı yıldızların altında buluşacağımıza inanıyorum. Çünkü gerçek sevgi mesafeler tanımaz. Seven bir kalp sevdiğini hiçbir zaman yarı yolda bırakmaz. Seni çok seviyorum. Güzel günler elle sevdiğim benim istek şarkım olarak diyor. Hilinden Hasretimsin adlı şarkı etti. Nursena'ma gelsin demiş. Nursena'ya gidiyor. Tabii ki Samet Aynay tarafından iletilmiş mesaj. Onlara, dostlarına armağan edilmiş. Tam da onu yollayacağım şimdi. Şarkılar hazır zaten. Birazdan diğer isteklere geçeceğim arkadaşlar. Yine gelen mesajlarla. Öncesinde şu şarkı bir gelsin. Sonrasında ben buradayım. Of of, türkülerle gömün beni, Güler Duman.

Evet, işte Nur Senansı için gitmişiz. Samet Aynı'dan Helin Hasretimsin şarkısı. Onu çok sevdiğini söylemişti. Onlar için gidecek bu güzel şarkının öncesinde. Evet, o arada tabii istekler var. Birazdan onları da okumaya başlayacağım arkadaşlar. Acele etmiyorsunuz. Yavaş yavaş gideceğiz.

İşte böyle güzel bir şarkıydı ve tabii ki mesajlar var. Mesajları hızlı bir şekilde okuyacağım. Şarkılar da listeme dahil olacak arkadaşlar. Evet, şöyle bakalım yine neler var. Selamünaleyküm, ben Kadir Efe Arslan demiş. Efe Ar Aslan parçası can parçam Kürşat'ıma diyor. Umut Bayrak abime selam olsun. Canlarım benim, bu şarkı benden armağan olsun. Ahmet Kaya bildiğin gibi değil. Ahmet Kaya mı söylüyor bunu? Ali Kınık söylüyordu. Ahmet Kaya'nın bildiğin gibi değil şarkısı var mı? Bakacağım, ona da bakacağım. Evet, tabii ki bu arada selamünaleyküm, ben Nevzat Can Arslan demiş. Parçası aslan parçası yeğenimiz Kürşat'ıma selam olsun. Abim Umut Bayrak abime de selam olsun. Canlarım benim, bu şarkı benden armağan olsun. Ahmet Kaya Kara Yazı şarkısı demişler mesajda. Tamamdır. Selamünaleyküm, ben Kadir Efe Ar demiş. Abi kardeşlerimize selam olsun. Ahmet Avşin, Bektaş Caner Boğa, Mert Cankaya, Yusuf Tosun, Mütalip Ömür, Murat Sağlam, Hakan Kar, Umut Bayrak, Emre Kadir, Salep Adnan, İçigen, Mustafa Kurta, Serkan Kabakçıoğlu'na ve gelsin bu şarkı benden, Mustafa Yıldız Doğan'dan, artık kafama takmam tatmam yazmış. Evet, tatmam demiş mesajında. Bunları istemiş. Tamam, bunları listeme dahil edeceğim birazdan. Öncelikle selamünaleyküm abi. Çarşamba cezaevinde yatmakta olan Mete Akçıoğlu'na kardeşim Esat Kavaklı'dan Yol Yemen şarkısı armağan etmek istiyorum. Yakın zamanda özgür günlerde görüşmek üzere. Ender Köksal yollamış bu mesajı da. Evet, yine gelen diğer mesaj şöyle bakalım. Samsun TTB cezaevi C1 koğuşunda yatmakta olan sevgilim Yasin'ime, seni çok seviyorum ömrüm. İçini rahat tut. Hiçbir şeyi kafana takma. Yarınlar olan umudunu hiç kaybetme. Seni her zaman düşündüğümü ve yanında olduğumu bil. Serkan Nişancı'dan Eller Üzer şarkısı sevgilime, seni çok seviyorum. Gözlerini öpüyorum. Kendine çok dikkat et. Sevgilim kavuşmak dileğiyle demiş mesajında. Etti bu şekilde gelmiş. Evet, bu arada Bedirhan Şenol papatyasına demiş. Evet, Bedirhan Şenol'dan papatyasına, ben seni kalbimin en güzel yeriyle seviyorum. Seni senle yaşamak varken beraber olmayışım beni çok zorluyor. Ama bunda bizim bir sınavımız. Her cefanın sefası da vardır. Seninle kavuşmaya bir an önce bekliyorum. Çünkü sen beklemeye değer tek gerçeğimsin. Sana o hasret kaldığım kalbimden öpüyorum. Seni çok seviyorum kadınım demiş. Eğer bu ömür yaşanacaksa seninle yaşayacağım. Bedirhan Şenol papatyasına, Murat Göğbakan'dan diğer yarım şarkısı armağan olsun demiş. Et bu şekilde iletmiş mesajını. Tamamdır. Mesaj hazır, şarkılarda listeme dahil oldu. Evet, yine gelen bir mesaj, son bir mesaj okuyacağım şimdi. C11 koğuşunda bulunan çok sevdiğim eşim Murat Demir'e gelsin bu şarkı. Aramızda mesafeler olsa da sevgim her gün sana biraz daha büyüyor. Seni çok özledim. Çok seviyorum sesini, gülüşünü. Bana demiş seviyorum. Değişini özledim. Murat'ım demiş. Sen benim yarın kalan cümlem değil, tamamlayan hikayemsin. Öptüm seni kocaman, seviyorum. Bu şarkı sana gelsin kalbim demiş. Evet, Acıoğlu'ndan ihtiyacı var şarkısı gelsin demişler. Gelsin bakalım, biz de yollamış olduk. Evet, hemen şarkıyı yollayacağım. Sonrasında yine ben buradayım. Diğer isteklerle devam edeceğiz. Şarkılar, istekler hazır.

0: reklamları sunar. Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Murat yayında.
4: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
5: Firari saatlerdesiniz.
6: Telefonix firari saatleri sunar. Telefonix. Telefon, aksesuar ve teknoloji alışverişinin güvenilir adresi. Cep telefonu, kılıf, kırılmaz cam, şarj aleti ve daha fazlası. Aradığınız teknoloji Telefonix'te. Telefonix, telefonun en iyi adresi, teknolojinin doğru tercihi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet. Şehrin markası Telefonix. Adres Samsun İlk Adım, 19 Mayıs Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 87 Taksim C. Telefon 0554 394 5555. Telefonix, Harun Özçelik.

yerlerden gelmedim biliyorum. Ayaklarım çamurlu, gözlerim bulutlu. Hayatım iyi değildi, ne uğraştım olmadı. Ben de

Firari Saatleri sunar. Telefonix. Telefon, aksesuar ve teknoloji alışverişinin güvenilir adresi. Cep telefonu, kılıf, kırılmaz cam, şarj aleti ve daha fazlası. Aradığınız teknoloji Telefonix'te. Telefonix, telefonun en iyi adresi, teknolojinin doğru tercihi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet. Şehrin markası Telefonix. Adres Samsun İlk Adım, 19 Mayıs Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 87 Taksim C. Telefon 0554-394-5555. Telefonix, Harun Özçelik.

yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara, taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, böyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri.

İşte bildiğin gibi değil şarkısı. Karayazı şarkısı var. Mustafa Yıldız Doğan artık kafaya takmam yol yemez. Evet, Serkan Dışancı, Eller Üzer ve diğer yarım şarkıları tabii ki listeme dahil olmuş. Onlar da geliyor yavaş yavaş arkadaşlar. Evet, bu arada yine gelen mesajlar var. Elimden kaçırdık. Ömer Danış mı? Tamamdır, okuyayım isteğini de. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Emircan Aksoy, Gökdeniz Orman'dan demişler. A22 koğuşunu yatmakta olan can dostum, kardeşim Bediran Olgun'a demiş. Bediran Olgun'a selam olsun. Herkes kendine yakışanı yapar. Alem geçicidir, itibar kalıcıdır. Bedom, en kısa zamanda dostum, sabır en büyük silahtır demiş. Evet, Emircan Aksoy ve Gökdeniz Orman'dan armağan edilmiş. Bediran Olgun'a gelmiş ve ne demişler? Ömer Danış, Elimden Kaçırdık adlı şarkı, Elimizden Kaçırdık adlı şarkı istemişler. Tamamdır, bakacağım birazdan. Samsun Kapalı 22. koğuşu yatan Canberk Çatı'ya eşinden demişler. Ben seni seveni severim, seni arayanı ararım, seni koruyanı sayarım. Sana kıymet vermeyeni benim yanımda yeri yok. Sen benim en kıymetlimsin, özlemim her geçen gün büyüyor. Moralini yüksek tut, seni hep aynı sevgiyle bekliyorum. Allah'a emanetsin, seni çok seviyorum. İstek şarkım Uygar Doğanay'dan Gel adlı şarkı, armağan olsun demiş, eşime gelsin demişler. Tamamdır, şarkıyı listeme dahil etmiştim. Evet, burada şöyle bakalım arkadaşlar, yine gelen diğer mesajlar var. Onları da yollayacağım, sırayla hepsine yer vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Evet, şöyle bakalım neler var. Tamamdır. Diler Türk'ten Bafra Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Davut Türk'e, kardeşim Hakan Türk'e, Erkan Türk'e, Mahmut Çetin'e, Haktan Efe Türk'e, Mehmet Pala'ya selam iletmek istiyorum. Tüm kardeşlerimize sevgi ve selamları gönderiyorum. Diler Türk yollamış mesajı. Tamamdır, onu da yollamış olduk bu arada. Yine gelen diğer mesajlarda. Selamun aleyküm, ben demiş Gamze Kadamut, Gamze yollamış. Kadamut Ceza İnfaz Kurumu'nda C1 koğuşunda olan Soner Kara. Bir gün sefanı sürerim diye bin gece ağladım. Ama sen o bin gecenin hiçbirinde yoktun. Birinde gelseydin birini unuturdum. Allah'a emanet ol. Güzel yüreğinden öpüyorum. Resimlerini gönderdim. Pazartesi ya da salı gelir. Güllü'den Sabah Olmadan şarkısı armağan olsun demiş. Gamze yollamış mesajı. Evet, bu şekilde etmiş. Yine gelen mesajlar var. Tamamdır. Evet, yine gelen mesajlar var. Onlara yollayacağım. Evet, bu arada Bülent Rengin sevgili abimiz dinliyor. Evet, Bülent Rengin'den oğlu annesinden de Bülent Rengin ve yengemizden Arda Rengin'e çok selamlar var bu arada. Selamlarını iletiyor sevgili lider kuaför Bülent Rengin yollamış. Selamlar olsun demiş. Tamamdır, onlar için gitsin. Ve yine sevgili Perişan yollamış. Ben Perişan Mustafa demiş. Üster, şu anda cezaevinde olan Zafer Kaya kardeşime çok selam eder. Gözlerini öperim. Aynı zamanda C8 koğuşunda olan Ömer Kaya'ya, Murat Kolaçat abime, Baran Çetin kardeşime, Mustafa Diktaş kardeşime ve Çinçin kardeşime demiş. Alt kardeşime, Hüseyin Çetin abime, Bayram Paşalı Alper kardeşime, Ekrem kardeşime, açık cezaevinde yatan Zagor, Ahmet Tarım ve Kavak açık cezaevinde yatmakta olan Fatih Tosun abime ve aklıma gelemeyen cezaevinde bütün dostlara Ahmet Şafak'tan Olsun şiiri versiyonu olarak çalarsan seviniriz. Özgü günlerde görüşmek üzere demişler. Mesaj bu şekilde getirmiş. Onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar var. Baktığımda şöyle. Canım eşim diyor, Tuncay Acar. Evet, canım eşim Tuncay Acar. Sen benim canım, can yoldaşım, hayat arkadaşım. Yıllar bizden hiçbir şeyi eksiltemez. Bizim sevgimiz hep güçlü kalacak. Her şey ilk gün gibi. Hala her zamankinden öyle olacak. Kızım da ben de seni çok seviyoruz. Seni çok özlüyoruz. Gücü

0: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
1: Telefonix Firari Saatleri sunar.
2: Firari Saatler'desiniz.
3: Murat.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
3: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
4: Telefonix firari saatleri sunar. Telefonix, telefon, aksesuar ve teknoloji alışverişinin güvenilir adresi. Cep telefonu, kılıf, kırılmaz cam, şarj aleti ve daha fazlası. Aradığınız teknoloji Telefonix'te. Telefonix, telefonun en iyi adresi, teknolojinin doğru tercihi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet. Şehrin markası Telefonix. Adres Samsun İlk Adım, 19 Mayıs Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 87 Taksim C. Telefon 0554 394 55 55. Telefonix, Harun Özçelik.
5: İşte 19.47 gösteriyor saatler ve gelen mesajlar var. Evet, mesajları okuyacağımız bir şekilde gelen mesajlarla tabii ki. Şöyle bakalım yine gelen mesajlarda, biraz önce şunu okumuştum. Şurada kalmıştık. Selamünaleyküm demiş. Ben Gerçenbeden İlker Sarı. Can parçam Bediran Kurt'a, evlat Emircan Erdoğan'a. Bediran kardeşimin sevdiği çarşamba kadın kapalıda yatan Gizem Gökmen'e. Gerçenbeden İlker Sarı'dan Gökhan Namlı Köz Gönder şarkısı armağan olsun demiş. Tamamdır İlker, mesajı şarkıyı listeme dahil ettim bu arada. Evet, yine gelen mesajlar var. Şarkıları listeme dahil ediyorum arkadaşlar. Şarkılar yavaş yavaş geliyor. Selamünaleyküm, ben Özdemir Kırık demiş. Evet, Özdemir Kırık. Kızım siz annenle iyi olun bir diye gecemi gündüzümü gecem eyledim. Sizin için çalışıyorum, çabalıyorum, siz de sabredin. Güzel günler çok yakında. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Şarkı APU'dan Yeraltı şarkısı. Aman olsun demiş. Öncelikle selamünaleyküm, ben Muhammed Rıza Kırık demiş. A5 kadın koğuşunda bulunan annem Necda Yavuzer'e, ikinci annem olan Beyza Yavuzer'e çok selamlar olsun. Sabredin güzellerim benim. Elbet Mevlam yüzünüzü güler. Sevdiklerim, benim fotoğraflarınızı da gönderdim. Aşklarım benim, şarkı Sen Ateş Ol Ben Yanayım şarkısı armağan olsun sizlere demiş mesajında. Evet, bu şekilde gelmiş mesaj ve yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda tamamdır, onları alacağım. Bu arada saatlik mesaj atmayın arkadaşlar. Saatlik mesaj almıyorum. Pazar günü haricinde diğer günler saatlik mesajları alıyorlar. Onu söyleyeyim. Onlarca bugün olmuyor. Bugün biraz yoğun olduğundan dolayı olmuyor. Şarkıları listeme dahil ettim yalnız. Onları yollayacağım şimdi. Onlar gelecek. Sonrasında yine biz devam edeceğiz. Ve yine bu arada yine şöyle baktığımda gelen diğer mesaj kutuma. Evet, Samsun kapalıda yatmakta olan reisim için kardeşim Bahadır Taflan'a selam, saygılar, özgü günlerde görüşmek dileği. Aydın Taflan, Recep Taflan koğuşunda tanıdığım, tanımadığım selamlar gönderiyorum. Ahmet Kaya'dan geçmediği yare sözümü şarkısı armağan olsun. Ve yine Osman Hayloğlu, Dede Murat, Ömer Keskin, Mustafa Şancı kardeşime ve yeni duydum. Bu arada herkese selam olsun. Halen bakın kim gelmiş şarkısı armağan olsun dermiş. Yaşar Keleş yollamış, mesajı iletmiş, dostlarına selam var bu arada. Evet, onlar için gidecek ve yine gelen diğer mesajlarla devam edeceğim. Sevgili kardeşim bir mesaj atmış. Selamünaleyküm, ben Kavak Açık Cezaevinden Armağan Zaymoğlu. Kader birliği yaptığım canlarım Enes Nacak, Mert Can Dağlı, Ahmet Kesici, Muhammed Şahin Kaya, selam Süleyman Yiğit'le birlikte tüm dostlarımıza selam ederiz. Bizi seven dostlarımıza ve kardeşlerimize Ayaz Erdoğan'dan Ölüme Yürürüm şarkısı armağan olsun diyor. Evet, Armağan Zaymoğlu yolluyor mesajı ve yine kader birliği yaptığım canlarıma armağan olsun demiş. Ve tabii ki dostlarına selamları var bu arada. Onu da hatırlatmış olalım. Tam şarkı listeme dahil oldu. Onu yollayacağım. Bu arada yine gelen diğer mesajlarla devam edeceğiz. Birazdan şarkıdan sonra tabii ki. Şarkıdan sonra gelecek.

Evet, yine bu şarkıda bir istek daha geçeceğim. İbrahim Burgan'dan Emre Burgan'a, namı diğer Beton Samet'e, Pikari'ye, Allah kurtarsın A15 koğuşuna selam olsun. C25'te yatan Atilla Demiray'a, seni dört gözle bekliyoruz kardeşim, sana da selam olsun diyor. İbrahim Burgan yollamış mesajı, onlar için gidiyor. Evet, işte yani şarkılar var, şarkıları yolluyorum, sonrasında ben buradayım.

Firari Saatleri sunar. Telefonix. Telefon, aksesuar ve teknoloji alışverişinin güvenilir adresi. Cep telefonu, kılıf, kırılmaz cam, şarj aleti ve daha fazlası. Aradığınız teknoloji Telefonix'te. Telefonix, telefonun en iyi adresi, teknolojinin doğru tercihi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet. Şehrin markası Telefonix. Adres Samsun İlk Adım, 19 Mayıs Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 87 Taksim C. Telefon 0554 394 55 55. Telefonix. Harun Özçelik.

0: Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
3: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

Valla bize ne değil mi? Evet dostlar, bültenimiz devam ediyor. Yine gelen mesajlarınız var. Onları yollayacağım tabii ki her olduğu gibi. Bu arada yine bildirimleri de yolluyorum sizlere. Kulaklık resimlerini atıyorum. Kulaklıklardan sonra bir şey yazmıyorsunuz arkadaşlar. Sadece bekliyorsunuz. Sıraya aldım anlamına geliyor. Bilmeyenlere söylüyorum. Bilenler zaten biliyorlar. Evet şöyle baktığımda yine neler var istek hattında. Ama şöyle saate baktığımda da saat 20'yi gösteriyor. Şu an bir sayım var orada herhalde. Evet sayım var. Duymayabilirler dinleyicilerimiz. Dostlarımız, kader mahkumu dostlarımız duymayabilir. Ondan dolayı şimdi söylemeyeceğim. Şöyle buçuk gibi istekler okuyacağım. Gelenlere kulaklık resmi yollayacağım. Beklemeyi alacağım. 8.30'dan sonra başlayacağız arkadaşlar. Şu an sadece şarkıları dinleyin. İstenilen şarkılar vardı. Onları yollayacağım. Sonrasında yine ben burada olacağım. Bunu da hatırlatmış olayım arkadaşlar. Evet dediğim gibi anlaştık değil mi? Tamamdır. Şöyle baktığımda yine şarkıları almıştım listeme, dahil etmiştim hepsini yollayacağım diye. Şimdi onlar sırayla bir gelsin o şarkılar. Buçuktan sonra da isteklere devam edelim arkadaşlar. Anlaştık. Evet şöyle bakıyorum yine neler var. Tamamdır, şuraya aldım. İşte geliyor şarkılar.

İşte sevgili dostlar, Bihter Müslüm Güzeli devam ediyor. 105.0 frekanslarında gelen mesajlar var. Onlarla devam edeceğiz. Ve yine gelen mesajlarla devam edeceğiz. Gelen mesajlar var.

İşte sevgili dostlar, beyitlerimiz tüm güzeli devam ediyor. Bu ara saatler 20.32'yi gösteriyor ve tabii ki beyitlerimiz de şu anda itibaren startını alıyor. Evet, sayım saati bitti. Şarkılar geldi. İstekler başladı arkadaşlar. Evet, bu arada yine gelen mesajlar vardı. Onları hızlı bir şekilde okuyacağım. Sonrasında tabii ki istekler, şarkılar listeme dahil olacak. İyi yayınlar. Ankaralı Gülfen Şeker'den, Samsun Açık Cezaevinde bulunan eşim Doğan Üstün, yanında bulunan kuzen Kenan Şeker'e ve Bafra Kapalı'da bulunan kardeşim Namık Şeker'e kaç kişi kaldı bilmiyorum ama diyor, inanıyorum ki bizi bekleyen bir bahar var. İmkansızı mümkün kılan Allah var. Canlara Azer Bülbül'den Felek şarkısı armağan olsun demişler. İyi akşamlar. Kavak'ta bulunan canım eşim Niyazi Yusuf, Sevindik'e, Haydut ve Merve'den sevgilerimizi gönderiyoruz. Nebi Demir, En Büyük Aşkım Sensin şarkısı eşim için çalar mısınız? İyi yayınlar dileriz demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş arkadaşlar. Evet, yine gelen diğer mesajlarda selamun aleyküm, ben Erdem Şenoğlu. Mehmet Aker demiş. Mehmet Aker tarafından Samsun Kavak S tipi A27 koğuşunu yapmakta olan can parçalarım Gürkan Şenoğlu ve kader birliği yaptığım kardeşlere Berkay Can Güneş'e, Emirhan Aran'a, Deniz Korkmaz'a selamlarımı gönderiyorum. Özgürlük en büyük servetiniz olsun. Gönlünüzü ferah tutun. Güzel günler elbet gelecek. Dışarıda sizleri düşünen, seven ve yolunuzu gözleyen insanlar var. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, gönülden diyor, gönüle kurulan bağları hiçbir duvar ayıramaz diyor dinleyicimiz mesajında. Şarkılar listeme dahil oluyor arkadaşlar. Ebru Akbaş'tan Samsun Kapalı Cezaevi A10 koğuşunda yatan Furkan Akbaş'a, sarılamadığım bir bedenin kokusunu özlediğim başlar, insanın yüreğinde gurbet işte, o zaman anlarsın var iken kıymeti yok iken hasreti, seni çok seviyorum, hep yanındayım, iyi ki varsın, her şeyim demiş. Yıldız Sibel'den Bende Kalmadı şarkısı armağan olsun denmiş. Mesaj bu şekilde iletilmiş, biz de o şekilde yolladık zaten. Evet, yine gelen mesajlarda canlarım hesabınıza diyor. Evet canlarım, hesabınıza 15 lira gönderdim, buzdolabı televizyon alın diye. Hesaba geçer yarın Özdemir Kırık şarkı, İbrahim Erkal'dan Sırılsıklam şarkısı armağan olsun demiş dinleyicimiz. Evet, bu şekilde iletilmiş, onlar için gidiyor. Ve şimdi gelen diğer mesajda da şöyle baktığımda, ben Diçay Çarıkçı, Murat abi selamını aldım, Bediran'la beraber burada sana selam olsun. Sıradaki şarkılar bizden A22 koğuşuna, kader birliği yaptığım dostlarımıza armağan olsun. Not şarkı aralarında güzel bir şarkı, sıradaki Diçay Çarıkçı'dan Tansu Kaplan'a armağan olsun diye söylerseniz seviniriz demişler. Evet, Bediran Olgun'a ve sevgili Diçay Çarıkçı'ya selamlarımı yolluyorum. Aleykümselam kardeşlerim. Evet, onlardan yine Kibariye'den Annem şarkısı istenmişti. Evet, Bediran Olgun'dan annesine armağan edilmişti. Evet, onlar için gidecek ve sıradaki diğer istekler de birazdan geliyor arkadaşlar. Hepsini yollayacağım. Hızlı bir şekilde geliyor. Hadi bakalım, işte şarkım.

İşte sevgili dostlar, Kader Mahkum İstek programı tüm güzelliği devam ediyor. Arkadaşlar, ne zaman okunacak diye soruyorsunuz ya, hepsini okuyacağım arkadaşlar, sadece biraz bekliyorsunuz. Evet, şöyle baktığımda yine mesaj kutuma. Selamünaleyküm, ben Açık Cezaevi B18 koğuşundan Emirhan Kaplan. Kapalıda yatan can parçalarım Mücahit Ayaz'a, Evlat Kaan Düzgün'e, Mert Altınsoy, Akın Aksoy'a, Ahmet Bektaş, Emre Eli Boğler, Abdullah Enver Mutlu, Mertcan Aslan ve Kerim Kökçeoğlu, Umutcan Koparan, Şevki Çoğaltan, Murat Tonga ve Kader Birliği yaptım İsmail Kökçeoğlu, Vural Tonga, Eren Çimiç, Beytullah Altan ve Metan Tonga. Unutanlar unutanları asla affetmezler. Otogar'da cinayet var şarkısı armağan olsun dermiş ama bu şarkının istemine dahil değil. Evet, şöyle bakıyorum. Ben diyor C8 koğuşundan Sefa Durgun. Kader Birliği yaptığım abilerime ve kardeşlerime Baran Çetin, Ekrem Yıldız, Şenol Aslan, Ömer Aslan ve Emre Bahar, Mertcan, Berkcan Uysal, Alperen Güney ve Murat Kolaşalı, Seyit Ali Demircioğlu, Fırat Çatal, Şerif Tuğlu, Enes Eker, Kaya Demirbaş, Efe Aydın, Eyüpcan Albayrak, Doğukan Öztürk'e, Hasan Can Koç'a, Serkan Kör, diğer koğuşlarda yatmakta olan Tayfun Alpak, Anıl Yalçın, Anıl Kılıca, Faruk Altındağ ve yine Altındal ve Emrah Karakaya, Yusuf Köknel, Abdullah Enver Mutlu, Hakan Kömpe, Barış Aydın, Hüseyin Çetin, Caner Köseoğlu, Fatih Bilgin ve Kurtuluş Kılıç ve ismini sayamadığım abi ve kardeşlere selam olsun demiş dinleyicimiz. Bu şekilde iletilmiş mesaj. İyi yayınlar, ben Ahmet Kaplan. Samsun Açık'ta yatan kardeşim Emirhan Kaplan'a Semih Cenk'ten Şarteli Kapattım şarkısı armağan olsun denmiş. Mesaj bu şekilde iletilmiş. İyi yayınlar. Kapalı Cezaevi 27. Koğuş'ta eşim Emre Temiz, Onur İhtiyaroğlu, Yener Dündar, Refik Dündar, Cüneyt Eker, Celal Saka, Hakan Çelebi selam ederim. Emrah canım kocam, bazı özlemlerim tarifi anlatmak zordur. Sen de benim öyle saf, öyle güzel ama bir o kadar zor özlemimsin diyor mesajında. Yarın erkenden ara beni, seni çok seviyorum. Fatma Temiz yollamış bu mesajı. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yollayacağım. Herkes sadece dinlemede kalsın. Elimden geldiğince onlara yer vermeye çalışacağım. Evet, yine gelen mesajlarda Armağan Zaimoğlu Kavak'tan bize yazıyor. Evet, Armağan Zaimoğlu buradan diyor. Kavak S tipinde yatmakta olan kıymetli kardeşim Erdem Gürgül'e, Samsun Kapalı'da yatan Yusuf Tosun, Ta Yasin Duru, Erdinç Güney, Mertcan Yiğit'e, Samsun Açık'ta yatan Emrullah Kaya, Okan Tosun'a, ayrıca burada Kader Birliği yaptım canlarım Ertuğrul Sağlam, Yasin Onur Kocabıyık, Baran Durgun ve Uğur Kurnaz, Taner Uslu, Öner Dilek, Miraç Eroğlu, Ergin Parmaksız, Bekiran Aslan, Mert Çetin, yine Hazar Karakuş, Emirhan Buruk, Uğur Altun ve Burak Bolat, Baran Barış Eroğlu, Recep Baran, Emirhan Baran'a buradan selam eder. Özgürlük çatısı altında buluşmak dileği. Bizi seven tüm dostlara selam ederim. Geceniz güzel olsun. Gecenin tüm güzel şarkıları onlara armağan olsun diyor. Armağan Zaimoğlu yolluyor. Bu mesajı iletmemizi istemiş. C27 yatmakta olan Cevat Cenk Hocaoğlu'na annesinden selam olsun. Semih Cenk'ten Çıkmaz Bir Sokaktayım şarkısı istiyorum. Salih amcanın da çok selamları var. Allah kurtarsın. Çaycı Salih abi iletmiş bu mesajı. Salih abiye buradan selamlar olsun bu arada. Evet, 27. koğuşta yatan Cevat Cenk Hocaoğlu'na annesinden armağan edilmiş. Onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda bu arada Mikail Aksu, sevgili kardeşim buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Fahrettin Bayrağı, Batuhan Tonyalı'ya benden şarkı armağan eder misin abi diyor. İbrahim Tatlıses'ten Neden şarkısı ve Aksu moda ayakkabılar gelmiş. Yeni giyim modalar, eşortman takımları geldi. Cezaevine uygun alışveriş için Aksu modayı tercih edin diyor. Mikail Aksu yollamış mesajı. Fahrettin Bayrağı ve Batuhan Tonyalı'ya da sevgili kardeşlerime de selamlar, sevgiler olsun bu arada. Selamlarımı iletiyorum. Evet, yine gelen mesajlarda öncelikle selamlar Kavak Açık Cezaevinde olan Burak Güngör, aynı koğuşta Kader Birliği yaptım can dostum Furkan Atalar'a, farklı koğuşlarda yatmakta olan dostlarım Ertuğrul Sağlam, Ersan Canikli, Miraç Eroğlu, Doğan Durukan, Onur Kocabıyık, Davut Ünveren, Muhammed Karaman, Alperen Erbek, Feyzullah Uşar, Furkan Macit, Mustafa Kele, Hüseyin Temel, Hazar Karakuş, Hakan Desteci,
Aykut Sekmen, Demir Kapılar Dikenli, Teller Umudu Durduramaz. Özgürlük insanı yüreğinde başlar, nefes aldığı sürece bütün oyunlara dahiliz. Roller değişir, şahıslar asla. BG her yerde demiş. Sıradaki güzel şarkılar armağan olsun dermiş. Et Burak Güngör ve aynı koğuşta Kader Birliği yaptı. Tüm dostlarına yollamış bu isteği. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Açıkta diyor, Samsun Açık'ta yatmakta olan Ahmet Aslanoğlu'ndan Kamil Aslanoğlu'na ve tüm kader mahkumlarına gelsin. Metin Işık'tan Aydan Güzel. Açık cezaevinde yatmakta olan Hakan Ayvaz'dan Yunus Çıldıra'ya, Hakan Yaman'a, Ahmet Aslanoğlu'na, Tek Sensör, Öber Yaşar Holding, Uğur Semiz, Çetin'de, De Fazlı Güler, Recep Tunca, Namık Dikmen, Fatih Yaman, Kapalı'da oğlum Emir şu an Ayvaz'a, Kamil Aslanoğlu'na, Emre Yanak Yanal'a ve yine Müslüm Gürses'ten Haberim Yok şarkısı, Haberimiz Yok şarkısı armağan olsun diyor. Evet, bu arada Hakan Yaman'a da, sevgili kardeşime de selamlar, sevgiler olsun. Bu arada mesaj geç geldi. Fatih hastanedeydi, ondan dolayı mesajı geç yollamış Fatih Yaman. Onu da hatırlatmış olayım bu arada. Evet, şöyle bakalım yine gelen diğer mesajlar arkadaşlar. Evet, de demişler, hızlı bir şekilde okuyacağım. Tamam, gördüm mesajları, birazdan yollayacağım. Evet, onu da unutmayayım. Tamam. Ben Perişan Mustafa Üster diyor. Evet, şu anda cezaevinde olan Zafer Kaya kardeşime çok selam ederim, gözlerini öperim. Aynı zamanda C8 koğuşunda olan Ömer Kaya, Murat Kolaçan ve abime Varan Çetin kardeşime, Mustafa Dikmen kardeşime, Çinçin kardeşime ve Ağıt kardeşime, Hüseyin Çetin abime, Bayrampaşalı Alper kardeşime, Ekrem kardeşime ve açık cezaevinde yatan Zogar Ahmet Tarım kardeşime, Kavak açık cezaevinde yatmakta olan Fatih Tosun abime ve aklıma gelemeyen cezaevinde yatan bütün dostlarıma Ahmet Şafak'tan Olsun şiiri versiyonu şarkısı çalarsanız seviniriz. Özgür günlerde görüşmek üzere. Mustafa Perişan yollamış mesajı. Evet, onlar için gidiyor. Evet, bu arada Kara Çoban bizi dinliyormuş. Kara Çoban'a buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Feridun da yanımda demiş. Tamam, selamlar olsun onlara bu arada, onu da hatırlatmış olalım. Evet dostlar, yine devam ediyoruz, istekler devam ediyor. Evet, hızlı bir şekilde bir var burada. Evet, Murat abi yayınlar, Hüseyin Dokgöz yeğenime Caner Kara, Bertu Yücel'e selam iletir misin? Bir de yayını dinleyen Nevzat Can kardeşime selamlar olsun diyor. Enes Kumaş yollamış kardeşim. Oto yıkama, sevgili Enes Kumaş'a, sevgili kardeşime selamlar olsun. Bugün oradaydım. Evet, biraz yoğundu tabii ki işleri, maşallah. Evet, şöyle bakalım yine sevgili dostlar. Tamamdır. Birazdan yine olacağım. Sadece bekleyin arkadaşlar. Şarkılar bir gelsin bakalım. Kimden kime neler gidiyor. Şarkılar zaten listeme dahil olmuştu. Onları yolluyordum. Onlardan bir tanesi daha geliyor. Ondan sonrasında yine ben devam edeceğim arkadaşlar.

İşte sevgili dostlar, BTN'imiz tüm güzelliği devam ediyor 105.0 frekanslarında bu arada. Evet, neler var, istekler var, onlarla devam edeceğim. Arkadaşlar, şu kulaklık resimlerinden sonra bir şey yazmayın diyorum. Yine yazıyorsunuz ve sonrasında beklemek zorunda kalıyorsunuz ne zaman okunacak diye. Yazmayın ki gelsin test size. Evet, ne demişler, şöyle bakalım. İyi yayınlar. Kapalı 27. koğuşta eşim Emre Temiz, Onur İhtiyaroğlu ve Yener Dündar, Refik Dündar, Cüneyt Ekere, Celal Saka, Hasan Çelebi'ye ederim. Emrem canım kocam. Bazı özlemleri, tarifimi anlatmak zordur. Sen de benim öyle saf, öyle güzel, öyle bir o kadar da zor özlemimsin. Yarın erkenden ben diyor aramanı, seni çok seviyorum. Fatma Temiz yollamış mesajı. İyi yayınlar, ben Bülent. Samsun Çarşamba C4 koğuşunda bulunan canım kızım Melike Dilan Yılmaz için mümkünse rica ediyorum Uygar Doğanay'dan Derdimin Dermanı şarkısını çalar mısınız? Prensesim, seni çok özledim. Gece bir biniyoruz, yarın görüşeceğiz inşallah. Seni seviyorum demiş mesajında. Evet, yine devam ediyoruz. Selamünaleyküm, ben Mücahit Korkmaz'a A18'de yatan can kardeşlerim Görkem, Mert Yıldırım, Efe Gülan, Furkan Topa, abim Ceyhun Aslan'a, A26, A16'da yatan abilerim Murat Albayrak, Mustafa Angay'a, açıkta yatan kardeşim Yiğit Kaan Demir'e, Bedirhan Şenol'a selam olsun diyor dinleyicimiz mesajında. Selamünaleyküm, ben diyor Aslan Can Saraç yollamış. Aslan Can Saraç, öncelikle buradan 16. koğuşunda bulunan abim Murat Albayrak'a, Şevket Özcan'a, Yiğit Kaan Demir'e ve C8 koğuşunda kader birliği yaptığım abi ve kardeşlerime, Çarşamba Tito Reis, Abdullah Enver Mutlu, Ekrem Yıldız, Baran Çetin, Berkcan Uysal, Alperen Gün, Murat Kolaçoğlu, Doğukan Kuruan, Barış Temel'e, Ömer Aslan'a, Zafer Kaya ve ismini yazamadığım abi ve kardeşlerime kucak dolusu selam ve sevgilerimi iletiyorum demiş mesajında. Görüşmek üzere demiş. Can Saraç yollamış mesajı. Aslan Can Saraç yollamış bu mesajı sevgili dostlar ve devam ediyoruz. Evet, şöyle bakalım yine, tamam, bu şarkı buradaydı, çaldı zaten. Yollayacağım bu arada, gelen mesajlarla var listemde, onları yollayacağım. Evet, şöyle bakalım yine neler var, sırayla geliyor. Selamünaleyküm demişler. Selamünaleyküm, ben Sinan Koca Balta, abim Umut Bayrak ve kardeşim Kürşat yeğenime selam olsun. Can parçalarım benim, Allah'a emanetsiniz. Canlarım Onur Akın, yürek yağmur yiyeyim, yüreklim armağan olsun. Selamünaleyküm, ben Nevzat Can Arş, abim Umut Bayrak ve yeğenim Kürşat'ıma selam olsun elbet bir gün diyor. Can parçalarım. Selamünaleyküm, ben Kadir Efe Arslan, parçam Kürşat'ıma ve abim Umut Bayrak'a gelsin. Allah'a emanetsiniz canlarım demiş. Bu şekilde iletmiş mesajları ve sonrasında yine gelen bir mesaj daha var. Selamünaleyküm, ben Kadir Efe Arş, buradan dostum Akın Aksoy'a, kardeşim Mert Altunsoy'a, Emirhan Kaplan'a, abim Aykut Sekmen'e, Kaan Düzgün'e, Doğukan Kocaman'a ve Ahmet Bektaş'a selam olsun. Canlarım Allah'a emanetsiniz demiş mesajında. Ve yine bu arada yine gelen diğer mesajlar var. Ona baktığımda şöyle yine mesaj kutuma bakıyorum. Evet, özellikle şarkı Samet Aynadan, canından çok sevdiği aşkına armağan ediliyor. Ona armağan olsun, Nur Senası'na ve Dinçer Çarıkçı'dan da Tansu Kaplan'a gidiyor. Gecenin tüm güzel şarkıları Dinçer Çarıkçı'dan Tansu Kaplan'a armağan edilmiş. Ona ve sevdikleri için de armağan olsun. Merdo kardeşime de selamlar, sevgiler yolluyorum. İlker Ömez abime, Bedran Olgun'a, Doğukan Bayrak, Fatih Demet'e, Uğur Demiröz'e, Samet Ayna, Samet Polat, Yasin Ay, yine Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin, Arman Zaymoğlu, Murat Tağan ve Zafer Kaya, Seyitan Demir, Serkan Aksu, Mustafa Sarı'ya ve Çantacı Turgay, Emre Burgan'a ve Dinçer Çelikçi'den yine Tansu Kaplan'a da sevgiler var. Onu da hatırlatayım. Evet, devam ediyoruz. Birazdan okumaya devam edeceğim. Acele etmiyorsunuz arkadaşlar.

Her zaman ağlarsın be felek. Of belek. Sen beni... İşte böyle bir felekti, geldi geçti arkadaşlar. Sen beni... Hemen bakıyorum şöyle listeme neler var. Var istekler var bayağı bir orada. Onları yollayacağım. Bu isteği vardı. İyi yayınlar Ankaralı Gülfen Şeker'den. Samsun Açık Cezanı'nda bulunan eşim. Doğan Üstün yanında bulunan kuzen Kenan Şeker. Bafra'da Kapalı'da bulunan kardeşim Namık Şeker. Kaç kişi kaldı bilmiyorum ama diyor. İnanıyorum ki bizi bekleyen bir bahar var. İmkansız mümkün kılan Allah var. Canlara Azer Bülbül'den Felek demişti. Bu şarkı onlara gitmişti arkadaşlar. Evet yine devam ediyoruz arkadaşlar. Selamünaleyküm Yavuzdan Melek. Öncelikle babam Cengiz Melek, abim Yasin Durkaya, Kuşçu Yılmaz'a, Ramazan Gül, Yusuf Gül, Baran Kuzubaş ve Murat Han, Ayhan Yazıcı, Orhan Bayrak, Yusuf Üstün, Eren Arlı, Kürşat Sağıroğlu, Şahan Yılmaz'a, Zafer Bayrak, İlan Seven, Doğancan Yürük, Sefa Ay, Baran Fukul, Yiğitan Kutbay, Balkan Deniz, Salih Özer, Ersin Köseoğlu, Kerami Baydal, Aliş Topal, Salih Anıl Mocuk, Can Çolak ve Recep Kurtses ve ismini yazamadığım herkese selam olsun. Cengiz Melek, Murat Tahan'a, Anıl Özgün'den Taş Duvarlar şarkısı armağanım olsun demiş dinleyicimiz. Evet şöyle bakıyorum. Halit Bilgiç'ten Özledim şarkısını göndermek istiyorum. Mesaj olarak kader bize neyi yazdıysa hakkını verdik. Şimdi sıra Özgür Günler'in hakkını vermekte. Seni bekliyoruz. Çok az kaldı. Seni çok seviyoruz. Kendine kızların benim için çok iyi bak. Hasret Hira Ferah demiş mesajında dinleyicimiz bu şekilde yollamış. Onlar için gidecekmiş. Evet bu arada yine bir şarkı daha var. Şey yollayacağım. Şöyle bakalım. Evet Murat abi yayınlar. Samsun Kapalı 22. koğuşta bulunan Bediran Olgun demiş. Kader Birliği dostlarıma selam olsun. Ayrıca Bafra Kapalı'da bulunan Batuhan Özkurt'a arkadaşlarına sevgilerle. Acı çektim, öğrendim, değiştim. Ünal Can Güven yollamış. Şarkı Kıvırcık Ali Felek adlı şarkı armağan olsun denmiş. Evet bu şekilde iletilmiş mesaj. Evet Bedran Olgun yollamış. Evet kader mahkumu dostlarıma selam olsun. Ayrıca diyor Bafra Kapalı'da bulunan Batuhan Özkurt ve arkadaşlarına sevgilerle. Acı çektim, öğrendim, değiştim. Ünal Can Güven demiş. Şarkı Kıvırcık Ali Felek adlı şarkı armağan olsun denmiş. Evet bu şekilde gelmiş. Birazdan yine devam edeceğiz. Öncesinde istenilen şarkılar var. Onları yolluyorum. Sonrasında ben buradayım arkadaşlar.

olan benim için buna niye gönül verdin? Bu ve bunun gibiler adam olmaz dedi diyorsun, değil mi? Ben aşkım için bile olsa bir evlatla bir babanın arasını açamam.

İşte sevgili dostlar, bitirimiz devam ediyor. Bu arada yine gelen mesajlarla devam ediyor. Evet, baktığımda gelen mesajlara şöyle hemen bir mesaj var. Hemen onu okuyacağım. Ondan sonrasında diğerlerine geçeceğim bu arada. Onu da hatırlatayım. Evet, ne demişler? Şöyle bakalım, saat 27. Kapalı cezaevinde yatmakta olan Ata Türk Yılmaz sana... Ne diyor? Ömrüm kapalıda hangi yerde olduğunu bilmiyorum. Aramanı, haber yollamanı bekliyorum. Ömrüm, senden haber alamıyorum. Pazartesi avukat yanına gelecek, ben gelemiyorum. Atatürk Yılmaz, ömrüm. Gözlerim yollarda, kalbim umutlarda dolu. Hasretin acı bile tatlı geliyor. Çünkü seni sevmek her şeye değer. Senin yokluğunda içimde büyüyen boşluğu hiçbir şey dolduramıyor. Hasretinle yanıyor. Kavuşmayı bekliyorum. Uzakta olsa da seni her an hissediyorum. Kalbim derinliklerinde seninle birlikte yaşıyorum. Bu hasreti her sabah seninle uyanmayı, her gece seninle uyumayı hayal ediyorum. Bu hasret bir gün sona erecek. Biliyorum sen benim her şeyim, sen benim mucizemsin. Atatürk Yılmaz San demiş, senin sayende ben de Büşra Türk Yılmaz'ım, isminle ve senle gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum, sen benim her şeyimsin, senden haber bekliyorum, sana ulaşamıyorum, çocuklarla ben de iyiyiz, bizi düşünme, kendini üzme yeter, sen benim tek hayatımsın, aklımdan çıktığım bir an yok, seni çok seviyorum, çok ömrüm demiş mesajında. Büşra Türk Yılmaz'dan Atatürk Yılmaz'a Urgay Dolunay'dan Gel şarkısı armağan olsun denmiş. Tamamdır, bu şarkıyı bu şekilde aldık, o şekilde yolladık arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz, şarkıyı yollayacağım birazdan da. Evet, yine gelen mesajlar var, şöyle baktığımda onları yollayacağım. Şurada ne vardı, bunlara da kulaklık resmi yolluyorum, sonrasında ben burada olacağım, tekrar yollayacağım arkadaşlar. Kulaklıkları yollayalım da beklemeye alalım onları. Evet, sıraya alıyorum arkadaşlar sizi. Tamamdır. Evet, bu arada yine gelen mesajlara da bildirimleri yolluyorum. Evet, ne var burada? Hemen baktığımda şöyle, tamam, gördüm. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Taner Şahin. Buradan gurbette yatan aslan abim Uğur Demiröz'e, Sercan Tokac'a, Güney Çakıroğlu, Engin Ündücü, Uğur Vural, Samet Ayna, Tuncay Acar, Kerem Çelik Kanat, İsmail Can Vural'a, Taha Öztürk, Enes Ulaş, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Ayan Sisko, Yaya Sisko, Gökhan Saf, Can Altuntaş'a, Serkan Kolonoğlu, Hüseyin Demir'a, İbo Şeker, Barış Semiz, kardeşime, abim Ercü Güral'a özel isteği, Ahmet Kaya'dan Bundan Öte Ayrılık Var şarkısı armağan olsun denmiş. Tamamdır, şarkıyı listeme dahil etmiştim. Yollayacağım, onu da yollayacağım. Evet, hemen şarkılar geliyor. İki tane şarkı, sonrasında diğer isteklere geçeceğim. Birazdan hızlı bir şekilde diğerlerine de yanıt vereceğim.

Karanlıklar çöktü yine, sevgiler de sahteymiş. Gönlünde yine hüzün var. Yüce dağların ardında kaldı hayalleri.

Yakıyorsun o güzel gözlerin, bakışlarında bir ümit var. Sürgün edildiğin yerde kanatların kırıldı.

0: Firari Saatleri sunar.
1: İşte sevgili dostlar, istenilen şarkılar ve istekler sırayla geliyor. Şarkıları hazır etmiştim zaten, sırayı da ilave ettim çoğunu. Evet, bu arada Instagram adresini takip etmeyenler takip etsinler. Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor. Bildirim yollamıştım programın başında yayına başladım diye. Oradan takip edebilirsiniz giriş çıkışları. Radyoda yayına girdiğim saatler ve çıktığım saatleri takip edebilirsiniz. Ve son paylaşımları da beğeni yapın arkadaşlar, göreceğim. Kimler beğeni yapmış? Son paylaşıma da beğeni yapın, yorum da yazabilirsiniz, dinlediğinizi belirtebilirsiniz, onu da söyleyeyim. Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor arkadaşlar, hemen oradan takip edin. Şöyle bakıyorum bir yandan da neler var diye. Ben diyor Sertan Kara, kardeşim can parçam Ahmet Mahmut Çelik, Buğra Esebaş, Aslın Altun, Yağız Efe Çelik ve ortamlarına selam olsun. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle. Aslan kardeşim, Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı kardeşlerim için gelsin. Sertan Kara yollamış mesajı. Tamamdır. Evet sevgili kardeşim Tuncay yolluyor mesajı. Gördüm şimdi. Hayırlı yayınlar olsun abi, ben A25 koğuşundan Murat Ağan, can bağım kan bağım olan diyor. Ahmet Can Yapar, Ali Demirtaş, Niyazi Demirtaş, Eren Yuşarlı, Samet Çakmak, Barış Aktaş, Orhan Bayrak, Yiğit Han, Kutbay, Sefa Doğan ve Can Yörük, Baran Samet Fuku, İlhan Seven, Ersin Köseoğlu demişler ve yine Ersin Köseoğlu etkinden Kralı Tanımam şarkısı armağan olsun demiş. Samet Polat'a, Dinçer Çalıkçı'ya, Uğur Akın'a, Bertu Akgün'e, Bora Taşkın, Can Çolak, Recep Kurses, Bulut Bakırcı, Uğur Kara, Volkan Deniz, Kerami, Baydal, Sadık Şarkılar armağan olsun ve gurbette olan Gürkan 10 yıla, Yusuf Üstün, Kürşat Sarıoğlu, Salih Kaba ve Yavuzan Melek, Yusuf Çalışkan, Taylan, Dicle, Gülo Kalk Gidelim şarkısı armağan olsun demiş. Murat Soyer, Salih Özer, Muhammed Beden, Mustafa Sarıcıoğlu ve yine Bahadır İnanca, Özden Erdin, Halil Kayaoğlu, Ömercan Demirtaş, Şerif İlter, Ali Kemal Topal, Harun Mutlu, Bayram Singil, Emre Arslan, Hüseyin Demir, Semih Yamanlar, Sadık Şarkılar armağan olsun diyor. Ve yine Başkan İnanç diyor. Keskinoğlu, İbrahim Çevik, Seyit Sayhan, Zikri Özer ve oğullarım Mehmetcan Özçelik, Yüksel Tunceli'ye bugün çalan tüm şarkılar A25 koğuşuna gelsin demiş. Murat Ağan, Anıl Yalçın'a, Ermullah Kaya, Şahan Yılmaz'a, Baran Yılmaz'a, Bediran Yılmaz'a, Furkan Öket'e ve Mesken Samet'e, Mervan Kalender, Aziz Çıkla, Tolga Dizdar, Tolga Nehir, Mertcan Togar, Soner Kara, Volkan Özbeyli, bugünkü çalan bütün şarkılar armağan olsun demiş. Murat Ağan'dan yine Resul Acar'a ve A25 koğuşuna gelsin. Ahmet Kaya'dan bugün de Ölmedik şarkısı C1 koğuşuna gelsin. Murat Ağan yollamış sevgili kardeşim. Ona da buradan selamlar, sevgiler olsun. Yine gelen diğer şarkılarla. Tabii ki bu arada dedim, şöyle bakıyorum bir yandan da. Canım kanım her şeyim, güzeller güzeli oğlum, kader bizi çok yakında zamanda birleştirecek, sabır her şeyin ilacıdır, seni çok seviyorum. Sıradaki şarkılar Murat Dağan'a, Ahmet Yapar'a, Ali Demirtaş'a, Niyazi Demirtaş'a ve bütün C1'e ve 25. koğuşa gelsin. Canım her şeyim abim diyor Murat Dağan, sana gelsin Ceyda. Abi seni çok özledim, bir an önce çıkacaksın, buna çok inanıyorum, seni çok seviyorum, bunu asla unutma. Sıradaki şarkılar Murat Dağan'a gelsin demiş, Ceyda yollamış bu mesajı da arkadaşlar. İşte onlar için bir şarkı gelsin ve sonrasında ben buradayım yine. Yine sevgili Karaçoban. Karaçoban'a da sevgiler selamlar yolluyorum. Ve Murat Yıldız kardeşime de selamlar olsun.

0: Burak yayında.
1: Saatleri sunar.
2: İşte sevgili dostlar, bitirimiz devam ediyor ve yine gelen mesajlar var mı? Var tabii ki. Şöyle baktığıma, selamünaleyküm, ben Samsun Açık'tan Seyhan Kaya demiş. Seyhan Kaya'dan, Açık'ta beraber yattığım dostlarım, Kapalı'da bulunan Emre Yanak, Yaşar Yaşı, abim, kardeşim, adına sayamadığım bütün dostlara sabredin, en güzel günler bizim olacak elbet bir gün. Şarkı olarak da Adım Sanık Her Davada demiş dinleyicimiz. A23 koşunu yatmakta olan canım eşim Yağız Çetin'e sevgiyle yolluyorum mesajımı. Aşkım, annendeyiz, biz yarın geçeceğiz, iyiyiz, bizi merak etme, sen bu dünyadaki herkesten çok seviyorum, sen benim olmam bu dünyadaki en büyük şansım, seni çok seviyorum, Müslüm Gürses'ten Senden Vazgeçmem şarkısı armağanım olsun demiş dinleyicimiz mesajında. Selamünaleyküm, ben Selim İnel demiş. Selim İnel. Samsun T-Tipi cezaevinde yatmakta olan Aslan kardeşim Dündar Ali Aytekin'e selamlarım olsun. Güneşin karanlığı ne kadar sert geçse de güneş elbet doğacaktır. Elbet bir gün, iki gözüm, çocukluğum, Ahmet Kaya'dan Doruklara sevdalandım şarkısını armağan ediyorum. Hayırlı geceler olsun diyor mesajında. Bu şekilde yatmış, onlara gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda, hayırlı yayınlar olsun demiş. Selamünaleyküm, aleykümselam Murat abi. Hayırlı yayınlar olsun. Ben Davut Süren. Can parçalarım, kardeşlerim Seyitan Demir, Serkan Aksu, Barış Türke, çok selam olsun. Ben nefes aldıkça yanımızdayım. Aslan gibi yatın. Kardeşlerim, biz kaybetmeyeceğiz. Oyun oynamamız rahat olsun. Tiflis'ten tüm dostlarıma selam olsun abi. Allah'a emanetsin diyor. Evet, Davut Süren yolluyor mesajı. Evet. Evet, yine gelen diğer mesajlarda şöyle baktığımda, selamünaleyküm, iyi yayınlar, ben Samsun Açık Cezaevinden Beyki Koğuşu'ndan Samet Genel demiş. Evet, Samet Genel yollamış. Samsun T-Tipi Kapalı Cezaevindeki kardeşlerim Orhan Bayrak, Murat Ağan, Can Çolak, Murat Soyerdik, Sefa Ay, Yusuf Üstün ve an itibariyle kader birliği yaptığım Metin Duman, Bülent Dikmen, Texas Ömer, Selçuk Aydın, Yunus Çındırlı ve Onur Kara ve ismini yazamadığım abilerime, kardeşlere selam olsun. Yiğit Tekin'den Ağlama şarkısını armağan ediyorum. Kolay gelsin abi demiş. Teşekkür ederim kardeşim benim. Samet Genel'e selam olsun. Ona ve koğuşundaki dostlarına özellikle selamlarımı yolluyorum. Bu arada sevgili kardeşim beni dinliyormuş. Mentiz Gayrimenkul, sevgili Mustafa Şancı aracında. Ona da buradan selamlarımı yolluyorum sevgili kardeşime. Sevgili Mentiz Gayrimenkul, Mustafa Şancı'ya da selamlar, sevgili olsun, özledik seni. Evet, tamamdır. Listeme aldım, dahil etmiştim onları ben. Birazdan yollayacaktım. Evet, Mikail Aksu dinliyor bizi. Linet'ten Gece Yarıları Al Gece Yarıları Benden demiş. Bu şarkıyı tabii ki demiş abi, yollarsan seviniz demişler. Farican'a, Farican dinliyormuş. Ona ve dostlarına armağan ediyor. Mikail Aksu'dan Farican'a gidiyor. Fari'ye gidiyormuş. Farican, Fari telefonda seni dinliyor diyor. Fari, şarkı sana gidiyor. Sana gelecek bu arada. Evet, yine gelen mesajlar var. Lilet'in bu güzel şarkısını yollayacağım. Ona ve dostları için gidecek. Sonrasında yine ben buradayım. Ardından Kralı Tanımam geliyor. Sonrasında diğer istekler geliyor.

0: Çekilmişim bir köşeye, ben tüm alemi izliyorum. Siz bakmayın benim suskunluğuma, ben zamanını bekliyorum. Öfkeyle kalkarsam eğer, bak zarar vermeden oturmam.
1: Öfkeyle kalkarsak zarar vermeden oturmayız değil mi ya? Etkin abi.
0: Damlayan acımam.
1: Kralı tanımam dedi Etkin abimiz.
0: Damlayan acımam.
1: Evet sevgili dostlar, bitirimiz devam ediyor 105.0 frekanslarında. Evet Samiye ile sevgili Sertan Demirtaş, sevgili kardeşim benim Sertan Demirtaş'a buradan sevgilerimi yolluyorum. Ve abi diyor, seni dinliyoruz şu an diyor. Murat Başkanım'la beraber ilk adım MHP eski ilçe başkanı Hüseyin Murat Ordulu ve ile beraber seni dinliyoruz. Senden bir şarkı istiyoruz. Karadeniz'de doğdum büyüdüm, adam oldum Recep'im, onu istiyoruz demiş. Ona sevgiler yolluyorum. Tansiyon amcama da selamlar yolluyorum. Sevgili Muhammed kardeşime de selamlar olsun. Sertan kardeşim Demirtaş'a ayrıca selamlar olsun. Ona gelsin, onlara gelsin bu güzel şarkım. Sonrasında devam edeceğiz. Genel istekler burada. Hepsini okuyacağım arkadaşlar. Biraz bekliyorsunuz sadece.

0: Kirari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Evet, işte Karadeniz'imize özgü güzel bir şarkı geldi. Sertan kardeşime ve Murat Başkan'a selamlar olsun bu arada. Evet sevgili dostlar, bitirimiz devam ediyor. Yine hızlı bir şekilde okuyacağım. Herkes beklesin sadece. Murat Bey yayınlar. Canım kızım Asenam, dostlar Gündüz Çala, Nurtaç Aytaç, Akçelebe, Gamze Yelkoğan, Aslı Duman, sizleri selamlar kızım dediğin demişti. Aynı istek, aynı şeyi yollamış. Daha önce de yollamıştı. Aslan Avanlıoğlu'na annesi tarafından armağan ediliyor gecenin güzel şarkıları. Evet, şimdi görüyorum bazı mesajları arkadaşlar. Biraz yoğun bir trafik var burada. Kusura bakmayın. Ben Samet Ayna. Aşkı bulduğum sevdiğim Nursena Çalık. Bu gece bir şarkı çalacak. Belki ama ben o şarkıda seni duyacağım. Herkes kendi sevdiğini düşünecek. Ben ise ömrüm boyunca seni anacağım. Sen benim vazgeçilmezim. Tek gerçeğimsin. Seni çok seviyorum. İstek şarkım İbrahim Polater Mecburi İstikamet demiş şarkı. Bu şarkıyı isteme layık ettim. Okurken bir daha yollayacağım Samet. Sana da sevgiler olsun kardeşim. Tamamdır. Evet, yine gelen mesajlar dedik bu arada. Samsun Açık'ta yatmakta olan Engin Horoz, kader birliği yaptığım şu anda Samsun Açık'a manzarasında oturmakta olan Sancar Türk Yılmaz, Tahsin Türk Yılmaz, İlhan Türk Yılmaz, Musa Sarı, İrfan Kocaman, Buğra Oktay, Kibar'a çok çok sevgi ve selamlarımı söylüyorum. Onlara Sait Uçar'dan Benim İlacımmış Yayla şarkısı armağan ediyorum demiş mesajda. Bu arada Murat Yıldız'a da selam olsun. Evet, onlar için gidiyor ve yine gelen diğer mesajlar. Canım eşim diyor. Tito Tuncay Acar, seni çok özledim. Bir tanem, salı günü az kaldı. Kızımızla geleceğim. Seni çok ama çok seviyorum. Her zaman yanındayım. Sen benim her şeyimsin. Bize gönül vermiş tüm kardeşlerinize bin selam olsun. Burcu Nur Acar yollamış. Selamünaleyküm Murat abi. Kolay gelsin. Hayırlı yayınlar olsun. Ben belediye evlerinden Barış Vural. Buradan abi kardeşlerime selamlar göndermek isterim. Öncelikle reisim Tuncay Acar'a, abilerim Kral Uğur Demiröz'e, Sercan Togaç'a, Uğur Vural, Engin Ündücü, Ebu Bekir Kola kardeşim, Reşip Dişikara, Berat Sözkesen, Kerem Çelik Kanat, Salih Çelik Kanat, Serkan Kolonoğlu, Can Altuntaş, İsmail Can Vural ve Samet Ayna, Berkan Sandıkçı, İbo Şeker, Berat Dişikara, Hüseyin Demira, Barış Semiz, İbrahim Kocabıyık, Gürkan Safa, Berkay Sözkesen, İsmail Can Vural, Yahya Ayan Sisko, Mami Torunoğlu, Kemal Can Dindar, Kadir Birinci, Savaş Beldek, Emrullah İnce, Kadirhan Rengin, Mert Güneş, bütün abi ve kardeşlerimize selam olsun. Unutulduğumuz, yazamadığımız illaki vardır. Herkese kendinize iyi bakın. Kalpler gönüller bir. Elbet özgü günlerde kavuşmak dileğiyle. Şarkı Özlem Özdil'den Dili Olsaydı adlı şarkı Barış Vural yollamış. Bu mesajı onlar için gelmiş. Evet, yine gelen mesajlar. Abdullah Altın Işık demişler. Muray Kalay, Ozan Keskinsoy, Ozan Keskinsoy, Emrah Altaç ve Mehmet Sait Akkor, Samsun Kabalı'da yatmakta olan CH Koğuşu'ndaki yar gizlerin ağlar gibi bende, Hakan Kömpe'ye ayrıca gitsin demişler. Evet, DJ İnanç kardeşime de selamlar sevgiler yolluyorum bu arada. Evet, onlar için gidiyorum. Evet, yine öncelikle selamünaleyküm abi. Sefacan Giritli, Kavak Açık cezanda olan dostum Uğur Altun, Arap Mami, Erol Çağlayan, Yavuz Görücü, Soner Özden, tüm abi ve kardeşlere selam olsun. İbrahim Zizek'ten, Latif Doğan'dan İş İşten Geçti şarkısı armağan olsun denmiş. Evet, yine gelen bir mesaj daha var. Selamünaleyküm abi diyor. Ben Nazım Bilgin. Yeni tarih oldum. Senar Acar ile dostlarımıza tabii ki buradan selam yollamak istiyorum. Evet dedi demişler. Öncelikle özüm, evlat Görkem Dirican'a, can parçam Fatih Bilgin, abilerim Emrah İnan, Haluk Berber, Murat Çelik, Serkan Pişirici, Rıdvan Altuntaş kardeşim, Enes Karapelit, Emircan Özdemir, Kerem Sekmen, Tunat Burtaçoğlu, Doğan'ım Oğuz Kaynak, başka koçlarda olan abi ve kardeşlerime Farican Peköz'lere, Özcan Karakoç'a, Recep Salih Altıntaş'a, Müslüm Oban, Dilçer Çarıkçı, Müslüm Ulaşlı, Enes Çorlu, Leco Bostan, Emirhan Erdoğan, Selih Çelik Kanat, Açıklı Yatan Can Parçam, Caner Can Akan, Evlat Eren Çimiç, Arif Soydaş ve Muhammed Göke, Beytullah Alkan, Mert Peltek, Bilal Demircioğlu. Abi kısa kesiyorum. Ben de A11 koğuşuna Azerbaycan'dan Karlı Dağlar sana demiş. Teşekkür ederiz abim demiş. Nazım Bilgi yollamış. Sevgili kardeşime selamlar olsun. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, yoruldum valla. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben Dede Murat. İlk önce can parçam Mücahit Ayazım'a ben görüşlesi gereken herkese görüştüm. İnşallah en kısa zamanda görüşeceğiz. Sen benim canımsın. C12 koğuşunda Ersin Yıldırım, Murat Tonbaş, Semih Yılmaz, Erkan Şirin, Yavuz Görücü, Bergutay Vural, Kadir Bozkurt, Kadir Yıldız, Ahmet Bistanoğlu, Doğukan Bayrak, Serkan Bayrı, Ramazan Er Yılmaz, Mehmet Alpulluya, Ahmet Coşkun Siyah, Özgür Günler'de görüşmek üzere inşallah kardeşim demiş. Bu arada Serkan Dadağ'a da selamlar, sevgiler yolluyorum kardeşime. Eyvallah. Evet, bu arada yine gelen diğer mesajlar var. Şöyle baktığımda, selamünaleyküm, ben Ege, ben Bıçakçı, Samsun Açık'ta yatan abim Efe Can Bıçakçı'ya selam olsun. Adana Ayağından Yaralı şarkısı armağan ediyorum. Elbet bir gün abi diyor mesajında. Evet, bu şekilde yollamış mesajını. Tamamdır. Buradan yollamış olduk. Evet, yine şöyle bakalım yine neler var. Tamamdır. Gördüm mesajı. Birazdan onlara da yer vereceğim. Evet, yer vereceğim. Birazdan geliyor arkadaşlar. Öncesinde bir şarkı geliyor. Sonrasında ben burada olacağım. Önce istenilen şarkılardan bir şarkı. Murat Tan.

0: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Evet, güzel bir şarkı geliyor. Büşra Türk Yılmaz'dan Atatürk Yılmaz'a demişler. Gecenin tüm güzel şarkılar armağan olsun. Evet sevgili dostlar, bitirimiz devam ederken bu arada Instagram adreslerini takip etmeyi unutmuyorsunuz değil mi? Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor arkadaşlar. DJ yazıyorsunuz, Murat yazıyorsunuz. Ve takip alıyorsunuz sayfamı ve son paylaşımları da beğeni yapıyorsunuz arkadaşlar. Göreceğim birazdan. Takip etmeyenleri takip etsinler. DJ Murat yazıyorsunuz Instagram'a. Takibi alıyorsunuz sayfayı ve son paylaşımları beğeni bekliyorum.

0: Dosta olsan, firar da olsan, ne olursa olsun, yine de sana döneceğim. Yine de sana döneceğim, sana döneceğim.
1: İşte Mecburi İstikametler adlı şarkı geldi. Samet Aynay'dan Nursen Asan'a gitti bu güzel şarkı. Onlar için yolladık ve yine gecenin güzel şarkıları bu arada yine kimden kimlere gidiyordu? Dinçer Çarıkçı'dan Tansu Kaplan'a armağan edildi. Dinçer Çarıkçı'dan Tansu Kaplan'a armağan ettik. Onlar için geldi güzel şarkılar sevgili dostlar. Evet, devam ediyoruz tekrar. Bekliyoruz abi demiş. Ne bekliyorsun? Tamam, gördüm. Kulaklıklardan sonra bir şey yazmayın. Yazarsanız da biraz beklersiniz. O biraz karışık oluyor. Onun için kulaklıklardan sonra bir şey yazmayın. Sadece bekleyin. Şarkılar listemde sırayla geliyor. Evet, şöyle baktığımda hızlı bir şekilde gelen mesajlara hemen onları da okuyacağım. Samsun TTB Cezaevi İnfaz Kurumu 14. koğuşta bulunan sevgilim Gökhan Karalı'ya bir tanem, yokluğun her geçen gün içimde daha da büyüyor. Seni çok özlüyorum ama sevginden bir an bile eksilmiyor. Sabret ömrüm, bu hasret bitecek ve sana yeniden sarılacağım. Seni çok seviyorum, bu şarkı sana olan özlemimden gelsin. Şarkı hasret yandı gönlüm şarkıcı Edvak Bayram demişler, tamamdır. Evet, Çarşamba STP B17 koğuşunda yatan aslan oğlum Berk Yıldırım. Arkadaşları Muratcan Karadeniz, Halil Karadeniz, diğer koçlardaki arkadaşlar için gelsin. Ferhat Tuş'tan Oğul şarkısı, günler ne kadar zalim olursa olsun geçmeye mahkumdur. Özgü günler, aslan babam, can parçam demiş mesajında dinleyicimiz gelen mesajda. Evet, yine gelen diğer mesajlar var. Selamünaleyküm, ben Batuhan Küçükkaya. Kader birliği yaptığım kardeşlerim Seyit Bıdıl ve Berat Kaya, Seyhan Harun Kaya demişler ve Seyhan Harunkaya, Abdullah Özdemir denmiş ve İlkay Salih, Merşaban Öztürk, Seyitan Abay, Çağrı Akben, Akten ve Bedo neredeydin de demiş mesajında. Ve işte tabii ki şarkı Abi Altın'a, Abi Altın'a da Yağız Efe Orman ekler misin demiş. Ben de ekledim işte mesajına. Evet, Yağız Efe Orman'a da gelsin denmiş. Tabii ki ben Batuhan Küçükkaya demiş. Bu şekilde yollamış mesajı. Arkadaşlar, şarkı mesajlarınızı düzgün bir şekilde bana yazın. Parça parça atmayın arkadaşlar. Sonra orada kalıyor. Bak, unutmak zorunda kalıyor. Allah'tan gördüm orayı. Samsun Kapalı TTB 14'te yatan abim Samet Cam. Bu günler emin ol en kısa zamanda geçecek. Güneşli özgü günler çok yakında bizim olacak. Sen sıkma canını. Allah büyük, özlemim sana abim. Ferhat Tuş'tan Söyle Neredeydin, Neredesin adlı şarkı armağan olsun denmiş. Bu şekilde iletilmiş bu mesajda. Evet, şöyle bakıyorum yine. İyi yayınlar, ben Bülent demişler. Bülent yollamış. Samsun Çarşamba C4 koğuşunda bulunan canım kızım Melike Dilan Yılmaz için mümkünse rica ediyorum Uygar Doğanay'dan Derdimin Dermanı şarkısını çalar mısınız? Prensesim, seni çok özledim. Gece biniyoruz, yarın görüşeceğiz inşallah. Seni çok seviyorum demiş mesajında. İyi yayınlar, ben Dinçer Çarıkçı. Hayat mektubunu yarın yollayacağım. Hayatım diyor. Mektubunu yarın yollayacağım. Tansu Kaplan, geceleri yokluğun çöküyor üzerime ama seni beklemek benim için yük değil. Fakat nefes gibi, kimse bilmez içimdeki nasıl bir sabır taşıdığımı. Senin adın geçince kalbim nasıl sızladığını. Demir kapılar ayırdı bizi ama özlem ayıramadı. Bir tanem seni seviyorum. Şura İskender Yaşamayan Günler Var şarkısı armağan olsun. DC ve TK demiş mesajında. Zica Çarıkçı yollamış kardeşimiz. Ona da selamlar olsun bu arada. Evet, selamünaleyküm, ben Umut Tuncer. Samsun Kapalı'da olan can yoldaşım Ermullah Keskin'e selam olsun. Kardeşim, her koşulda hep arkandayım inşallah. Bu zor günleri beraber atlatacağız. Salı günü bütün inancımla yanındayız. Rabbim bizi güldürür inşallah. Sonuç ne olursa olsun yanındayım. Koğuş arkadaşlarına selam olsun. Rabbim yardımcın olsun. Şarkı Recep'imden Dostum şarkısı armağan olsun demiş kardeşimiz. Evet, şöyle bakalım. Ben Osman Elmacı, Samsun Kapalı'da yatmakta olan canım kardeşim, tek dostum Kerem Kaplan. Koğuş arkadaşlarına ve abilerine gelsin. Saza niye gelmedin, söze niye gelmedin? Bolca selam olsun, arıyorum hemen demiş mesajında. Evet, Kerem Kaplan'a da bu arada selamlar olsun kardeşimize. Evet, şöyle bakalım, tamamdır. Selamünaleyküm, ben Hasan Kazan demişler. Samsun TTB Cezaevi İnfaz Kurumu'nda olan can parçalarım Ayan Sisko, Yaya Sisko, Emrullah İnce, Gökhan Karalı, Ahmet Uzun, Mertcan Yiğit'e ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Unutanlar unutanları asla unutmazlar. Sizi seven dostunuz Hasan Kazan demiş. Eyüp Han'dan Nerede Kardeş şarkısı armağan olsun denmiş. Mesaj bu şekilde iletilmiş arkadaşlar. Selamünaleyküm, ben Yunus Emre Sisko demişler. Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu yalan can parçalarım Uğur Ural'a, Samet Aynay'a, Engin Öncücü, Güney Çakıroğlu, Ayhan Sisko, Yaya Sisko, Ermullah İnce, Hami Keskin, Gökhan Karalı, Salih Efe Çelik Kanat, Gökhan Safa, Berkay Sözkesen, Berat Sözkesen, Ahmet Uzun, Mertcan Yiğit'e ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle Uğur Demirözü ve kardeşlerine Müslüm Gürses'ten Seneler adlı şarkı armağan olsun denmiş sevgili dostlar. Selamünaleyküm, ben İrem Keskin demişler. İrem Keskin yollamış. Buradan Samsun tehditinde yatan abim Ermullah Keskin'e selam olsun. Abi Allah'ın izniyle hep beraber olacağız. Günler gelecek, vakit geçecek. Geçiremediğimiz günlerin acısını birlikte çıkaracağız. Sana kavuşmak için gün sayıyorum. Her ne olursa olsun aslanlar gibi arkanda ailen olduğunu hiçbir zaman unutma. Seni çok ama çok seviyorum. Dilerim ki en kısa yakın zamanda ellerimiz bir daha hiç ayrılmayacak. Allah'a emanet ol abi diyor mesajında. Evet, şöyle bakalım yine diğer mesajlara. Bunu anlamadım mı? Bu kulaklık sıraya aldım anlamına geliyor. Merhabalar yayına sevgilisinden diyor Polat Ağçe'ye demişler. Sevgilisinden Polat Ağçe'ye. Her şeyim ne yaşarsan yaşa, sakın kendini yalnız hissetme. Ben buradayım. Ailem burada. Seni seven herkes burada. Bugünler beraber atlatacağız. Sen sadece sabret, kendine dikkat et. Güzel günlerimiz bir bekliyor. Seni çok seviyorum demiş. Mesajını dinleyicimiz bu şekilde iletmiş. Onlara da yolluyoruz. Evet, yine yayınlar demişler. Ben Dinçer Çarıkçı, sol yanım Tansu Kaplan. Bazen sana sarılmayı öyle çok istiyorum ki bütün dünyanın sustuğu bir anda yalnızca kalp atışları duymak istiyorum. Aramda duvarlar, kapılar, mesafeler var ama bil ki içimde sana ulaşamayan tek şey ellerim. Sevgin ise her gün sana geliyor. Seni çok seviyorum. Mehmet Acıoğlu'ndan ihtiyacı var şarkısı bize armağan olsun. Dinçer Çarıkçı demişler, TK demiş mesajında iletmiş dinleyicimiz. Bu şekilde gelmiş, onlara gidecek. Evet dostlar, birlikteliğimiz devam ediyor. Tabii ki gelen diğer mesajlarla devam ediyor. Güzel bir şarkı yollayacağım şimdi.

0: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
0: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Firari Saatler'desiniz.
2: İşte sevgili dostlar, bugün pazar arkadaşlar. Hafta içi gibi program olmuyor. Bugün biraz yoğun olduğundan dolayı şarkı ve istek bir anda

çıkmıyor. Bunu daha önce söylemiştim. Tekrar söylüyorum bilmeyenler. Bugün pazar arkadaşlar. Günleri karıştırmış olabilirsiniz. Hafta içi öyle. Hafta içi biraz yoğunluk yok. Ondan dolayı şarkı istekler hemen çıkabilir ama şarkılar ben sıraya alıyorum. Sırayla yolluyorum. Onu da daha önce söylemiştim. Tekrar söylüyorum. Selamünaleyküm Yusen ve Sisko. Hasan Kazan'dan demişler. Tüm dostlara selam olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle. Eyüp Andan Sen Olmayınca şarkısı. Bizi tanıyan dostlara armağan olsun demiş. Yunus Emre Sisko ile Hasan Kazan yollamış kardeşlerimiz. Çarşamba CTB B17 koğuşunda yatan Aslanoğlu Berk Yıldırım, arkadaşları Muratcan Karadeniz, Halil Karadeniz ve diğer koğuşlardaki arkadaşlarına gelsin. Ferhat Tuş'tan Oğul şarkısı, günler ne kadar zalim olursa olsun geçmeye mahkumdur. Özgü Günler'le Aslan Babam Can Parçam. Evet, biraz önce o şarkıyı yollamıştım. Oğul adlı şarkı çalmıştı. Evet, onu yollamıştım. İsteyip tekrar okuduk herhalde, değil mi? Doğru mu? Doğrudur. Evet, şöyle bakalım yine neler var. Evet, 40 mı demişsin? Şöyle bakalım saat kaçtı? Tamam, şimdi okuyabiliriz yani. Samsun kapalı cezaevinde olan Volkan Demirci abime, abi seni çok seviyoruz, mektubun geldi abi. Herkesin sana çok selamları var. Bu şarkı Murat Karataş, Caner Acar, Burak Erdal, Onurcan Bulut'tan gelsin. Şarkı da Merdo demişler. Evet, Merdo cezaevinde yatmakta olan Volkan Demirci abime, abi seni çok seviyoruz, mektubunu geldi diyor. Evet, bu şarkı Murat Karatay, Caner Acar, Burak Erdal, Onurcan Bulut'a gelsin demiş. Kim yolladığını yazmamışlar. Tamamdır, şarkı zaten burada. Birazdan yollayacağım. Şöyle diğerine bakıyorum şimdi ben, neler var. Tamamdır. Evet, şarkıyı sözün içine yazmışsın. Şarkıcıyı yazmamışsın. Ben orada şarkıyı gözlerini kapatsam. Burada şiir gibi yazmışsın. Ne bilebilirim ki? Sen orada şarkıcının adını da yaz, öyle yolla. İsteği yolluyorsunuz arkadaşlar, bakın düzeni söylüyorum size, okuma düzenini, çünkü burada bir karışıklık oluyor. Önce isim listesini yazıyorsunuz, başa kendi isminizi yazıyorsunuz. Kim yolladıysa isme başına kendi ismini yazıyor. Sonra kime yolladığınızı yazıyorsunuz, kimlere yolladığınızı. Şarkı isteğin altına da şarkıcı ve şarkıcının şarkısını yazıyorsunuz en son. O şekilde atın arkadaşlar, lütfen. Ben karışıyor valla, bu pazar karışık burası. Merhabalar Küboş'um diyor. Nasılsın? İyisindir inşallah. Biz iyiyiz. Bir sıkıntı yok. Aklın kalmasın. Seni çok seviyoruz. Her şeyim. Kendine iyi bak. Üzerine ört. Kocaman öpüyorum seni. Rabbime emanetsin. Her şeyim demiş. Emre Yalçın'dan Kübra Selcan, Bağcan'dan Batman'dan Diyarbakır'a şarkısı. Tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor dinleyicimiz. Tabii ki burada gelen mesajda. Evet, bu şekilde gidiyor. Şimdi ben bir şarkı çalacağım. Sonrasında yine ben burada olacağım. Sonrasında devam edeceğiz.

İşte sevgili dostlar, yine hatırlatayım. Pazar günü arkadaşlar, rica ediyorum, bakın belki yine bugün dinlemiş olabilirsiniz radyoyu, yine açmış olabilirsiniz ama hafta içi Taner kardeşimiz o hafta içi şarkı ve isteği bir anda yazıyor. Bir anda çalıyor daha doğrusu. Ama ben öyle çalmıyorum bakın. Pazar günü istekler geliyor, şarkıların isteği dahil oluyor. Bu şekilde çalışıyoruz. Ondan dolayı kusura bakmıyorsunuz. Herkes beklesin. Vallahi ben şu an bunaldım burada. Herkese yetişemiyorum. Herkese de laf anlatıyorum burada. Sadece bir kişi değil. Burada şu an 15 kişiye laf anlatıyorum, yazıyorum. Bir yandan da anlatmaya çalışıyorum daha doğrusu. Ondan dolayı kusura bakmayın. Biraz gerildim yani burada. Şöyle bakalım yine neler var. Bayağı bir istek var. Hepsini yollayacağım arkadaşlar. Kimse üzerine alınmasın bakın. Burada 15 kişiye yazıyorum ben. Bir anda şu an. Geri cevap vermek zorunda kalıyorum. Yazışarak da zaten anlaşamıyoruz. Yazışarak farklı anlaşılıyor. O da bir gerçek. Ondan dolayı da kusura bakmayın. Özür diliyorum. Evet, şöyle bakalım yine neler var. Vallahi burada bir sürü istek var. Onu da hatırlatayım. İyi yayınlar. Lavanta ailesi olarak diyor, canımız kanımız abimiz 19. koğuşta olan Mücahit Ayaz'a, annesinin bir tanesi abimize, sevgilerimize, saygılarımızla yolluyorum. Dualarımızla birlikte gelecek gün haberleri bekliyoruz. Abi seni çok sevdiğimizi sakın unutma. A20'de olan Semih Yılmaz abimize, C22'de olan değerli Kadir Yıldız'a selam olsun. En güzel şarkılar sizlere gelsin. Çiçek ve Nisa. Lavanta çiçekçilik yollamış mesajı. Tamamdır. Evet, yine şöyle baktığımda Diler Türk'ten Bafra Kapalı Cezaevinde yatan Davut Türk'e kardeşime, Hakan Türk'e, Erkan Türk'e, Mahmut Çetin, Haktan Efe Türk'e, Mehmet Pala'ya selamlar iletiyorum. Tüm kardeşlerimize, sevgilerimize selamlarımızı gönderiyorum. Mehmet Bedir bütün kader mahkumlarına gitsin kardeşlerimize, Allah sabır diliyorum demiş. Evet, Diler Türk yollamış mesajı, selamlar olsun. Evet, yine bu arada selamünaleyküm, hayırlı yayınlar olsun. Ben Esmir Oto demiş. Murat Sağlam, C3 koğuşunda yatan yeğenim Kaan Düzgün, yeğenlerim Furkan Işık, Çağlar Aslan, Mert Sağlam, ayrıca Erkan Şirin abime hediyesini aldım, çok teşekkür ederim. Cansın her daim şu anda dinleyen Fatih Demet, Samet Yıldırım'a, Volkan Demirci'ye, Ahmet Coşkun, Murat Aydın, 18'de yatan Umut Katkıcı, Ramazan Yonca, Emre Kaya ve Bektaş Bektaş'a, ismini sayamadığım ve dostlarıma, abilerime, kardeşlere selam olsun diyor. Enver İlmaz'dan Mapushane şarkısı Armağan olsun diyor. Murat Sağlam yollamış mesajı. Evet valla. Evet, neler var? Selamünaleyküm, ben Erkan Demiröz. Bir süredir istek atamıyorum sizlere. Asla unutmadım, unutmayacağım diyor. Özellikle diyor atam Muhammed Demiröz'e, abilerim Uğur Demiröz'e, Sercan Tokat, Samet Yıldırım, Ahmet Kol, Yusuf Furuncu, kardeşlerim Uğur Vurala, Tito Reis'e, Samet Aynı, Ayan Sisko ve Sefa Hazar Başarır, Hüseyin Demirağ, Salih Çelik Kanat, Emre Kaya, Beraz Sözkesen, Mertcan Asma, Hamza Mırık, Mert Tekin, Arif Çakal'a selam olsun. Rabbim daima sizlere olsun, duaların buluşmak ümidiyle diyor. Allah'a emanet olun diyor. Erkan Demiröz yollamış mesajı. Evet, bu şekilde gelmiş mesaj. İyi akşamlar, ben Sibel Can demiş. Aslan kardeşim Seyit İhtiyar, mesafeler ne olursa olsun ablanın kalbi hep senin yanında. Sabret güzel kardeşim, güzel günler. Çok yakın, seni çok seviyorum. Hep bekliyorum. Kuzenim Emre Aydın'a da selamlar. Seviyorsun Çakır ailesi, daima yanında. Etkinden Kralını Tanımam şarkısı benden size gelsin diyor mesajında. Evet, bu şekilde. Evet, yine gelen mesajlarda Samsun Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Anıl Yalçın kardeşim, Murat Çabuk, Kürşat Limonoğlu, Berat Sözkesen, Çarşamba Açık Cezaevinde yatmakta olan Serkan Köz, Serkan Kuruç, Murat Öksüzoğlu kardeşime selam olsun. Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı dostlarıma hitaben söylemesini istiyorum. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Cem Uçar yollamış mesajı, Cem Uçar'a selamlar olsun. Evet, bu arada yine gelen diğer mesajlarda selamünaleyküm, ben Alihan Coşkun. Öncelikle Kral abim Kemal Sarıköse, Beton abim Samet Yıldırım, Efkarlı Öz abim Ahmet Coşkun, Çakır abim Umut Öztürk'e, Açıkta Yatan Muke dayıya, beni tanıyan herkese selam olsun. Hızlı Bir Yaşam, Gizli Bir Mücadele, İstek şarkım Adana Ayan'dan Döneceğim Bir Gün şarkısı armağan olsun. AC her yerde. Selamünaleyküm, ben Alihan Coşkun. Öncelikle Kral abim Kemal Sarıköse, Beton abim Samet Yıldırım'a, Efkarlı abim Ahmet Coşkun Su, Çakır Coşkun Ahmet Coşkun'a, Çakır abim Umut Öztürk'e, Volkan Demirci, Açıkta Yatan Müke dayıya, beni tanıyan herkese selam olsun. Vazgeçtiklerimiz kimseyi kazanamaz. İstek şarkım Musallat Ya Musallat, Ya Musalla Ya Musallat demiş.
Ağacı her yerde demiş. Alihan Coşkun kardeşim yollamış. Ona da selamlar, sevgili olsun bu arada. Evet, yine gelen mesajlar var. Yollayacağım tamamdır. Evet, şöyle bakalım yine gelen mesajlarda. Bir şarkı var, hemen şarkıyı yolluyorum. Sonrasında ben buradayım.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeği, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış. Şarkılar gelir geçer.

0: firari saatlerdesiniz.
1: Evet işte sevgili dostlar, güzel bir Merdo şarkısı geldi. Merdo isteğiydi. Merdo şarkısı kim için gelmişti? Samsun Kapalı Ceza'nda olan Volkan Demirci abime, abi seni çok seviyoruz. Mektubun geldi. Abi herkesin sana çok selamları var. Bu şarkı Murat Karatay, Caner Acar, Burak Erdal, Onurcan Bulut'tan gelsin demişlerdi. Merdo şarkısı armağan edilmişti. Onlar için geldi. Evet, bu arada sevgili Merdo kardeşimi de benden de armağan oldu. Mert Tekin'e selamlar olsun kardeşime. Eyvallah. Evet, yine sevgili dostlar, şöyle baktığımda yine sevgili abimiz lider kuaför sevgili Bülent Rengin, sevgili abimize buradan selamlar sevgiler yolluyorum ve ondan da ve annesinden yani yengemizden Arda Rengin'e çok selamlar var, ona ve dostlarına, koğuş arkadaşlarına ve tüm dostlarına ve yine Emrecan Bilir, Umut Uğurlu ve Ersan Akçay, Uğur Vural'a Bülent Rengin'in çok selamları var. İletmişler. Güzel bir de şarkı istendi. Halit Bilgiç'ten Canım Olayım adlı şarkı istenmişti. Onları yollayacağım. Onlara da selamlar, sevgiler yollayacağım. Onlara da armağan olsun. Birazdan diğer şarkılara da geçeceğim. Ya Musallat ya Mapus, birazdan onu da yollayacağım. İşte öncesinde şu şarkı bir gelsin bakalım. Sonrasına geliyor arkadaşlar.
2: Eşindeyim bugün. Ve sensiz irticanın son demindeyim. Ya kirpiklerinde asacağım sensizliği, ya da ölümü.

geçerim senden vazgeçme. Umurumda değil yaşamak ölmek, canımdan geçerim senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim.

senden vazgeçmem. İyi akşamlar yayınlar. Samsun TTB kapalı A5 koğuşunda yatmakta olan cam parçam. Biricim Kadir Silmen'e Müslüm Gürses'ten senden vazgeçmem şarkısını armağan ediyorum. Kurban oldum. Seni çok seviyorum. Çok yakında kavuşacağız biliyorum. Çok az kaldı. Allah'a emanet ol. Dört gözle mektubunu bekliyorum demiş dinleyicimiz mesajında. Evet, yine gelen diğer mesajlarda selamünaleyküm abi, ben Cezaevi Mahallesi'nden Mesutcan Asma. Başta kral abim Uğur Demiröz'e, Sercan Tokaca, Uğur Vural'a, Güney Çakıroğlu, Engin Ündücü, Tuncay Acar, Samet Ayna, Mertcan Asma, Yaya Sisko, Ayan Sisko ve yine Berat Dişikara, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Ermurlan İnce, Gürkan Safa, İbrahim Kocabıyık, Orkun Güre, abi ve kardeşlerime çok çok selam ederim. Şarkı Ali Kılıç'tan Yıkılma adlı şarkı armağanım olsun demiş. Tabii ki kardeşimiz Mesutcan Asma yollamış bu mesajı.

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın gittiğinde büyüyen sevgili, ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. Üç dön

0: İşte daha yokluğunun ilk akşamında Müslüm Gürses'in güzel şarkısı Müslümcüler için gelsin bu güzel şarkım. Ve yine bizi dinleyen dostlar var, onlara da selamlar yollayacağım. Öncelikle listem var, öncelikle listemden sevgili dostlarımız var. Sevgili İlker abimiz, İlker Ölmez'e, Merdo, sevgili Mert Tekin'e, Bediran Olgun'a ve yine Dinçer Çarıkçı kardeşime, Doğukan Bayrak, Fatih Demet'e, Uğur Demiröz'e, Samet Ayna, Samet Polat, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin, Arman Zaymoğlu, Murat Ağan ve Zafer Kaya, Seyitan Demir, Serkan Aksu, Mustafa Sarı, tabii ki bu arada Dinçer Çarıkçı ve Tansu Kaplan'a da, onlara da armağan ediyorum bu güzel şarkıyı. Samet Ayna ve tabii ki Nursel Asıl'a da armağan olsun bu güzel şarkım sevgili dostlar.
1: Murat yayında.
0: Ve yine Derya da dinliyormuş. Derya'ya da armağan olsun bu güzel şarkı.

Evet sevgili dostlar, bitirimiz tüm güzeli devam ediyor bu arada. Evet, bitirimiz devam ediyor. Yavaş yavaş sonlara geliyoruz açıkçası. Saatler 23.56'yı gösteriyor. Evet, bir istek daha var. Yollayacağım. 23. koğuşta olan kardeşimiz Hakan Yıldırım'a, Gökhan Yıldırım, Mehmet Can, Çepniler, Serkan Yıldırım, Recep Can'a yakından. Kardeşlerim, seni çok seviyoruz. Elbet bir gün. Büyük ayrılık öldürür giden, günahsız kalan çaresiz demiş. Evet, bu arada Antep'ten Ötedir Maraş'ın Yolu şarkısı Arman Olsun denmiş. Evet, onlar için gelecekmiş. Bu arada yine gelen mesajlarda C11'de Murat Demir'den Demir'e de demişler armağan olsun. Damla Demir yollamış şarkı. Onu çok sevdiğini söylüyor. Bu arada iletmemizi istemişti. Evet, işte şarkım geliyor. Sonrasında yine ben buradayım arkadaşlar.

İşte sevgili dostlar, güzel bir şarkı daha var. İstenilen şarkılardan Samsun T-Tipi A25'te yatan Orhan Bayrak için gelsin. Ben senin yoluna yoldaş olurum. Tüm kader mahkumlarına gelsin. Öğreniyorsun. Dilerim bir an önce aramızda görürüz seni demiş. Evet, bu şekilde yollamış şarkı. Tamamdır. Hemen yolluyorum. Kurban olurum şarkısı. İrez Erduş'un şarkısı armağan edilmiş. Bu güzel şarkı Samsun T-Tipi 25. Koğuş'tan Orhan Bayrak için gelmiş. Evet, onlar için gidiyor. Hadi bakalım şarkı gelsin sevgili dostlar.

Şarkıdan sonra İkbey Uçar'dan Anıl Yalçın amcasına Ahmet Kaya'dan Yalancı Ayrılık şarkısı istiyoruz. Amca bir an önce çık gel, seni çok özledik diyor. İkbey yolluyor. İkbey Uçar'dan Anıl Yalçın'a gidiyor.

başucum neresin? Hala duruyor yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

Ezberimdeki sevdan hiç çok ummadı. Eşiğimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşiğimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin

Evet sevgili dostlar, bana ayıran süre burada sona erdi. Evet, cumartesi ve pazar haftaya görüşmek üzere diyelim. Kader Mahşum İstek Programı pazar günü DJ Murat'ın sunumuyla başlıyor. Bir de unutmayın. Evet, Instagram adreslerinden takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor. Takip alın istekleri ve tabii ki bildirimleri de takip edin. Beğeni yapın sevgili dostlar. Sayfamı takip alıyorsunuz. DJ Murat yazıyorsunuz. Evet, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun ve öncelikli isteğiyle vedamı gerçekleştireceğim. Evet, öncelikli isteğe sevgili kardeşim Merdo'ya, Mert Tekin'e, İlker Ölmez abimize, Bediran Olgun, Doğukan Bayrak, Fatih Demet, Uğur Demirez'e, Samet Ayna, Samet Polat, Yasinay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin, Arman Zaymoğlu, Murat Tağan'a, Zafer Kaya, Seyit Demir, Serkan Aksu, Mustafa Sarı'ya selamlar, sevgili olsun hepsine. Ayrı ayrı güzellikler olsun. Ve Samet Aynadan da Nursen Asın'a, onu çok sevdiğini söylemişti, onlara gidiyor. Dinçer Çarıkçı'dan da Tansu Kaplan'a, onlara armağan olsun. Görüşmek üzere, bay bay.

0: üstüme bela, hap üstüme, üstüme gel.
1: Mahkum ettiler beni anam 10 seneye. Saçlarımı kestiler, gözlerim doldu. Ömrümün en güzel yılları, ömrümün en güzel yılları, mahpus damlarında heba, ziyan, rezil oldum. Nereye kaçtıysam anam, bela hep beni

Yıllar geçti, ben yoruldum. Dillerde kirlendi adım. Ne uslandım, ne duruldum. Ben seni hiç unutmadım. Takvim sonunu unuttu, bülbül kanını unuttu. Düşman kinini unuttu, ben seni hiç unutmadım. Çehren gibi baktım aya, kanadım toprağa, suya. Dağ taş düşerken uykuya, ben seni hiç unutmadım. Sen beni erken unuttun, elveda derken unuttun. Sen sözün varken unuttun, ben seni hiç unutmadım. Sen gönlünce bir aşk düşle, hayata yeniden başla. Sevgim üzerse bağışla, ben seni hiç unutmadım. Kullar dinini unuttu, mahşer gününü unuttu. Yollar yönünü unuttu, ben seni hiç unutmadım. Dinlemedim eşi dostu, herkes kızdı, sonra sustu. Bana annem bile küstü, ben seni hiç unutmadım. Bir vedayla ölünmezmiş, bana kız mı bulunmazmış. Bilmezler bu garip bir iş, ben seni hiç unutmadım. Şu akşamlar yordu beni, yıldız yıldız vurdu beni. Hatıralar sardı beni, ben seni hiç unutmadım. Biz ayrıldık, ah bu yüzden. Dalgalar koptu denizden. Bir ben kaldım ikimizden ve ben seni unutmadım. Aslı nazını unuttu, Kerem sazını unuttu. Mecnun sözünü unuttu, ben seni hiç unutmadım. Şu göklere yemin olsun, kızıl kara yemin olsun. Yalan yere yemin olsun, ben seni hiç unutmadım. Bin bir kere yemin olsun, ardın sıra yemin olsun. Ben seni hiç unutmadım, ben seni hiç unutmadım. Ben seni hiç unutmadım.

Ben çoktan kapattım aşk defterini. En derin yaralar bıraktı bana. Ellerim titriyor, içim yanıyor. Adı sevda mı ne şimdi kapıda? Adı sevda mı ne şimdi kapıda?

acı tatlı günlerimiz oldu elbette, acı tatlı günlerimiz.